0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City, hayatın her anında yanınızda.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: yapmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

Hanımlar Beyler Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününde sizlerle birlikteyim efendim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Kafamın

Efendim yepyeni bir haftaya başladık. 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma günü itibariyle başladığımız bu hafta muhteşem geçsin diyelim efendim. Sendromdan uzaklaşmak isteyenler volümleri arttırsın, çünkü günün en keyifli şarkıları bu adreste kulaklarınıza ulaşacak değerli dinleyenler. Keyifli müziğe eşlik etmeyi sürdüren tüm dinleyicilerimize bir kez daha mutlu günler, keyifli bir müzik arası. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yepyeni bir haftaya başlamışken şöyle bir hava durumuna bakalım. Bu hafta nasıl bir hava bekliyor bizleri? Aslında Türkiye genelinde iki farklı hava tablosunu gözlemliyoruz bu haftaya baktığımızda. Batı bölgelerinde güneşli ve ılık bir bahar havası hakimken iç doğu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oluyor değerli dinleyenler. Pazartesi, salı hafta başında güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor genel olarak. Hafta ortasında ise çarşamba gününden itibaren bulutluluk oranı artıyor. Ege ve Marmara için söylüyoruz. Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağış oralarda da yine etkili oluyor. Peki efendim, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava nasıl? Kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor efendim. Bu bölgede yaşayanlar özellikle geçtiğimiz haftaki olumsuz tabloları görmemek adına sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olsunlar diyelim. Sıcaklıklara baktığımızda ise hava sıcaklıkları batı kesimler de mevsim normalleri civarında, yani 23-26 derece civarında seyrediyor. Yağış alanı iç ve doğu kesimlerde ise hissedilir derecede serin bir hava hissedilecek. Hatırlatmış olalım.

Günün en güzel şarkılarına eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli günler dilerim değerli dinleyenler. 2026 dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması açıklandı. Neler dikkate alındı bu açıklamada? Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede Avrupa ülkeleri yine tabii ki zirveyi bırakmadı efendim. Detaylara bakacağız. Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri ilk 10'un dışında kaldı. Bu da yine bu raporda dikkat çeken bir detaydı. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, dünyanın en iyi 10 ülkesi açıklandı dedik. Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriter değerlendiriliyordu bu listede. 100 ülkenin analiz edildiği araştırmada zirvede İsviçre yer aldı. ABD'de ise güçlü ekonomisine ve kültürel etkisine rağmen ilk 10'a giremediğini görüyoruz. İsviçre'nin ardından zirvede İsviçre vardı. Danimarka ve İsveç gelirken Almanya, Hollanda ve Norveç'te üst sıralardaki yerini korudu değerli dinleyenler. Araştırmaya göre İsviçre özellikle ekonomik gelişmişlik ve yönetim alanlarında dünyanın en başarılı ülkesi oldu ve sağlık ve kültür turizm kategorilerinde de üst sıralara yerleşti diyebiliriz. Listede Türkiye'nin yeri ise henüz açık.

FIFA Dünya Kupası öncesinde bilim insanlarından gelen dikkat çekici bir uyarı var değerli dinleyenler. Dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan bir grup turnuva sırasında beklenen yüksek hava sıcaklıklarının futbolcular açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti ve bilim insanlarının hazırladığı mektupta şu ana kadar alınan önlemlerin yetersiz kaldığı ifade edilirken FIFA'ya daha kapsamlı koruma protokolleri uygulanması çağrısı yaptı. Ayrıca uzman grup karşılaşmalarının oynanacağı 16 stattan 14'ünde sıcaklık değerlerinin tehlikeli seviyelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu değerli dinleyenler. Türkiye'nin kampı ne durumda? Şöyle bir detaylara bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, bilim insanları uyardı dedik az önce. Dünya Kupası esnasında hava sıcaklıkları çok yüksek olacak diye. ABD'nin güney eyaletleriyle Meksika'nın kuzey bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının genellikle 30-35 derece arasında seyrettiği, bazı dönemlerde de 40'a kadar çıktığı tahmin ediliyor. Türkiye Milli Futbol Takımı da hazırlık kampını Haziran ayında sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkabildiği Arizona'da yapacak değerli dinleyenler. Bakalım, fırtına ve yıldırım riskleri de var yine. Bununla ilgili de uyarılar var. Yine mücadelelerde turnuvada ertelemelerin olabileceği belirtiliyor. Aktarmış olalım, keyifli bir turnuva izlememiz temennisiyle.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, az önce Dünya Kupası'nda gelişebilecek hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağını duyurmuştuk. Konu Dünya Kupası'ndan açılmışken geçtiğimiz cuma itibariyle milli takımımıza yazılmış onlarca şarkıyı da görmezden gelmeyelim. Efendim 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu biliyorsunuz ki ve milli futbol takımı için de ünlü şarkıcılardan ardı ardı marşlar geldi. Sinan Akçıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Türkler Geliyor isimli marşı yayınladı. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğundan geçer not alamadı bu şarkı. Tarkan'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda milli futbol takımı için hazırladığı Biz Oluruz Yolunda isimli şarkısı unutulmazken gözler bir kez daha megastara çevrildi değerli dinleyenler. Tarkan'a seslenen kullanıcılar "Ey Tarkan kurtar bizi" notuyla videolar paylaştı ve o videolardan birine de Tarkan'dan sürpriz bir beğeni geldi. Tarkan'ın beğenisini görenlerse "Yoksa marş mı geliyor" sorusunu sormaktan geri durmadı efendim. Gerçekten bu konuda birçok marş yapıldı ama bizim hep özlediğimiz bir marş var. O da hadi hatırlayalım bir kez daha.

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce

0: sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: azar az.
1: Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 18 Mayıs bugün dedik ve güzel bir günü geride bırakıyoruz. Yarın 19 Mayıs bu arada. Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramımızı kutlayacağız. Keyifle geride kalması temennisiyle yarın tatil yapacaklar da var tabii ki. Keyfini çıkarın efendim. Hemen böyle pazartesiden sonra gelen tatiller keyifli oluyor. Hatta bugün yarım gün çalışanlar da vardır tabii ki. Efendim her neredeyseniz ne yapıyorsanız gününüz güzel geçsin diyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: farkındaydım.
1: Türkiye'nin pek çok kentinde biliyorsunuz ki kredi kartıyla toplu taşımaya binmek mümkün efendim. Yıllardır var olan sistemden haberi olmayan bir oyuncumuz var ama. Altuğ Yücel efendim. Londra metrosunda bir video paylaştı ve metroya kredi kartıyla bindiğini anlatan Yücel söz konusu uygulamayı öve öve bitiremedi. Lokum gibi kolaylık ifadelerini bile kullanmış ama Yücel'in tabii ki bu tepkileri sosyal medyada kullanıcıların diline düştü efendim. Ülkemizde yıllardır bu kullanıldığı için Yücel'e tepkiler vardı. Çok da geyiği yapıldı. Bu olay Tokat'ta bile var diyen de vardı. Türkiye'de toplu taşıma kullanmadığınız için sevgili Musa Bey diyen de vardı. Açıklamalar birbiri ardını kovaladı. Oyuncu Altuğ Yücel bir açıklama yaptı bu konular ardından. Yakın zamanda İstanbul kartımda para kalmamış, benim için kartınızı basın ben nakit vereyim diyenlere rastladığım için bu sisteme geçilmediğini bilmiyordum dedi. Yani Türkiye'de de metro kullandığını ifade etti bu sözlerle.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70. kez organize edilen Eurovision müzikal performanslardan ziyade siyasi tartışmalar ve geniş çaplı protestolar altında tamamlandı değerli dinleyenler. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu dev müzik etkinliğinin kazananı topladığı yüksek oylarla komşu ülke Bulgaristan oldu. Tebrik edelim. İsrail'in yarışma kadrosuna dahil edilmesine yönelik tepkiler aşırı derecede fazlaydı. Organizasyonun başladığı ilk günden bu yana büyük final gecesine kadar tırmanarak da devam etti. Bu duruma tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler resmi bir karar alarak bu yarışmadan çekildiklerini açıklamışlardı. Biz lider Bulgaristan'ı tebrik edelim bir kez daha. Yine eylemleri de desteklediğimizin altını çizelim İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. İran.

Hanımlar beyler, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ü Anma Bayramı'nı keyifle, coşkuyla geride bırakabilmek adına biz burada olacağız. Yarın görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni sevmedin?
5: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
6: Aşk yeniden Akdeniz.
7: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
8: Hey! Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: yarışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanın kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi.
0: Türk annesi ne olur ben?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısa rengarenk eletler, geline boyalar kaynanaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi. Gürkan.

pardon. Birazcık rektörle, rötenle başladık. Biraz gecikmeli başladık. Programa başlayacaktım. İnternet gitti. İnternet gitti. İnternet geldi. Günaydın sevgili dostlarım. Güzel bir gün olsun. Güzel bir yayın olsun. Güzel bir pazartesi olsun. Güzel bir hafta olsun. Hamınıza günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Haydi gelsin günaydın mesajları. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, kolay gelsin. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer, Gürkan Hanım günaydın, hayırlı haftamız olsun. Kazasız kazasız belasız olsun demiş Adem abi, Adem abi günaydınlar. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor. Kalfa Pastanesi'nin lezzetlerini, Kalfa Pastanesi'nin harika muhteşem lokumlarını, Lotus krema dolgolu çıtır çıtır çıtır çıtır brakilerini mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Etkinliklerinizde, doğum günlerinizde, özel günlerinizde Kalfa Pastanesi tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Günaydınlar Ahmet, sana ve tüm ekibe Özkan abiye günaydınlar, kolay gelsin. Adem akraba abi de Vayna Preş, günaydın. Mehmet Hüseyin Agama günaydınlar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gürdan Salih, günaydın, iyi haftalar, iyi taraflar olsun. Günaydınlar, selamlar dostum demiş, selamlar dostum. Dostum, günaydın be. Kara gözlüm nasılsın? Gökhan'ım Karahali, Karahali geldi düğüne, zurnayı verdim eline. Öyle güzel öttürdü ki doyamadım tadına. Salih Mesut, Salih Mesut, ben dükkanı kapattın zannettim seni. Sen nerelerdesin be? Ha? Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Mühim Hatice ablama günaydınlar. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Hüseyin Bücan kalimera demiş. Tayfun Gülcan kolay gelsin hepinize günaydın Tayfun. Mehmet Hüseyin Agam günaydın. Ahmet Demirci, Mehmet Şerif, Ekrem abi, Nurşen abla, Leblebci Hüseyin Agam, Kalyev Zonmaz'a, Şaban Ahmet günaydınlar. Şekerim Rıdvan Feyiz günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şeker gibi yufka, Trakya yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Emi Ferrioğlu, İlhan Mustamil, BMW fabrikası, Serdar Mehmet, Özcan Hasan, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Ülke, Sefer Sakin, İbrahim Kuru, Dasiko Sinetrizmo, Atlas çalışanlarından iyi günler, herkese kolay gelsin demiş. Hepinize kolay gelsin. İrfan İbrahim Oğlan Bey, Taner Hasan, Erkan Nurcan, Cüneyt Sadık, Halil Belginesin, Yüksel Mümün, Ağabey Ali İhsan Tanyolu, Selçuk Bekir Dobru Utro. Süper sen demiş Gürtan, Gürdan Sani. Süper, ben de süperdim. De bu pazartesi olmasa, iki gün tatil olsa ne güzel olacak. Bu pazartesi sendromu olmasa üstümüzde. Değil mi? Bak sesimle nasıl çatallı çatallı çıkıyor bak. Geçen akşam bir içeri bir dışarı korifine, bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur, bir soğuk, bir böyle bir böyle. Bak üşütmüşüm, bir de çok bağırındık, çok şarkılar söyledik, çok güzel geçirdik. Bak sesim nasıl olmuş diye olmuş sesim. Olmuş sesim. Mehmet Nazım abi günaydın, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın. Bizi niye çağırmadınız, bizi niye çağırmadınız diyorsunuz. O özel prive bir partiydi Korifi'deki. O yüzden kimseyi davet etmedik. Biz bize efendim teyzemin oğlu geldi. Öyle bir kendimize bir masa yaptık, kendimize çaldık, kendimize söyledik. Ben ondan ötürü yani. Ha bakalım günaydının, ha bakalım günaydının. Hadi bakalım başlayalım bakalım. Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata Çeşitleri. Max'ın salata çeşitleri, Max'ın hayranını, yoğurdunu. Max'ın %5 yağlı muhteşem süzme yoğurdunu deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Çok fena hoşunuza gidecek, çok fena hoşunuza gidecek. Haydi Max çalışanlarına.

Abi ne olmayacak sesin? Abi döktürdüğünüzde maşallah, bravo, yaşasın. Süperdi demiş Gürdan Sani. Süper olan Hasan'la Metin'di. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp. Böyle bizim masamızda bize güzel bir gece yaşattıkları için, saat 1.30'a kadar da bizi bekledikleri için Taverna Korife ekibine çok teşekkür ederiz. En son biz kaçtık.

günaydın. Hayırlı haftalar olsun demiş Oğuz Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Oğuz'un, günaydınlar. Ve ne diyoruz sevgili dostlarım? Bor Fresh ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Bor Fresh. Asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde, harika içecekler. Bor Fresh ürünlerini sizler de deneyin. Sizler de Bor Fresh için sevgili dostlar. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Batı Trakya'nın her noktasında İskeçe'de, Gümülcine'de, Dadaş'ta,

San Siro çalışanlarına günaydınlar. San Siro bizleri sizleri Rodopis markasıyla tanıştırıyor. Seçkin bakkal ve marketlerde Rodopis marka kolonyalar, Rodopis marka gül suları hem her yerinize sürebilirsiniz hem de hastaneler kullanabilir. Gül aroması katmak için, gül suru tatlılar yapmak için Rodopis. Ayrıca 5 litrelik özel ambalajlarda süslemeciler San Siro'nun kolonyalarını kullanabilir. Harika kolonyalar, 80 derece kolonyalar ve uygun fiyatta süslemecilere de hitap ediyor. San Siro sevgili dostlar, San Siro.gr internet sitesi. San Siro bayramlık alışverişler için, takılar için, parfümler için San Siro. Her şey için San Siro. San Siro. King Kut'un karşısında San Siro. Büyük park yerinin büyük eserinin olduğu yerde San Siro. Ve bayramda danaya gireceğim diyenler, bayramda kurbanlık dana isteyenler, 300-350 kilo danalar Yabaçka köy girişinde sizlere sunuluyor. Alperen kardeşimiz de bu danaları gidin yakından görün ya da bana Alperen'in telefon numarasını sorabilirsiniz efendim.

0: İlkan dün o masa neredeydi ya? Galatasaray'dan kutlaması neredeydi bu?
1: Günaydın İlkan, günaydın İlkan, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
2: Helal.
0: Emre Semerci, Poyin Emre. Poyin Emre Semerci.
2: Kollarında bilesin.
1: Rıfat Marketler.
2: Gelemem.
1: Bayramda da Ramazan bayramı, Ramazan bayramında da Kurban bayramında da her anda her gün zaman yanınızda.
0: Bayrama özel indirimlerle, bayrama özel fiyatlarla Rıfat Marketler Batı Trakya'da fark yaratmaya devam ediyorlar sevgili dostlarım. Rıfat Marketi Kurcalı şubesini seçin. Yukarıki köylere gidenler, gelenler, inenler, çıkanlar Rıfat Marketler fark yaratmaya devam ediyorlar. Uygun fiyatlarıyla, tertemiz ortamıyla, düzenli reyonlarıyla, kuru yemişleriyle, dağıtıcı sebze ve meyveleriyle Rıfat

0: Seymen'e giden yol üzerinde.
1: Orkestra harikasınız, orkestra.
0: Sevgili dostlarım, MK Rentekar İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Harika bakımlı araçlar, harika fiyatlar. Yepyeni bir filo. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mk-rentekar.com. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da mk.rentekar olarak bulun. Seymen Filakas'ta MK Rentekar. MK Rentekar. Keçi değilim gene, pazartesi oldu, hiç çalışmak istemiyorum demiş Yasin. Sanki ben çok iyiyim, sanki ben çok çok çalışmak istiyorum. Ya? Hepsi de bela. Sanki ben çok çalışmak istemiyorum. Çok güzel bir yer dostum.
1: Üsküp'e gidiyoruz.
0: Çizacakları basmadan orada bir organizasyon yapalım. Derimendere köyünün az üstünde çay boyu demiş İlhan. Aa, sıcaklar bassana zaten abi, İlhan sıcak olsun diye dua eder olduk abi. Bak havalar soğuk. Akşam yine kaloriferler çalışmış. Sabah yine kaloriferler çalıştı. Burada dışarı 14 derece. Gece 12'ye kadar düştü sıcaklık.

Haydi ellerle beraber hazır mı elleriniz? Haydi bakayım. Ellerle beraber olsun, ellerle beraber olsun. Mekke tenik olsun, Mekke tenik. Sabah saatlerinde sıcacık kürp kürp kürp edebileceğiniz çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleriyle. Mekke tenik. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde 800 menü ve üzerinde alırsanız eğer Mekke tenikten. Mekke tenik ne yapıyor? Özel fiyatlar yapıyor, şok fiyatlar yapıyor. Üstelik yemekten sıcacık geliyor. Hiç soğumadan servis ediyorsunuz sevgili dostlarım. Mekke tenik bu sabah bir çavuş ve gibi. Gümüşün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara, yaşlı olanlara günlük sıcacık yemek menü servisi de yapıyor Mekke tenik. Mekke tenik.

0: Çaylak Pömiks, Çaymaklı Köyü'nde. Çaymaklı Köyü'nün merkezinde sevgili dostlarım. Erol'la Duru Mix. İnşaat malzeme deyince bahçesinde çakıl, tuğla, çimento, mimento. Lakakiler, fayanslar, ne isterseniz var. Çok güzel duvar panelleri var. Akustik paneller, tahta paneller, Vitex markalı ve dış cephe boyaları, her türlü inşaat malzemesi. 1500 metrekare kapalı alanda da 7500 çeşit ürün hizmet veriyor. McCatering. Ama McCatering demişim, Agromix. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Bütün tembeller buraya toplanmış. Sanki bizler gene Guduris. Guduris çalışalım diye demiş Nevlevci Hüseyin Agam. O zaman sen de tembelsin. O zaman sen de tembelsin. Susun üstünde pazartesi sendromu var. Ay, atamıyorum sendromu, atamıyorum üstünden. El lafamı. Ben sevgili dostlarım, Ümit'in seraları. Ümit'in seraları nerelerde, nerede? Amfır Ambar Köyü'nde. Dün, bu sene dedi çok çok iyi, geçen seneye nazaranda daha iyiyiz dedi. Bizler de Ümit'ten aldığımız ilk acı biberleri yedik. Annem dedi ki, kızlarım dedi, valla dün çorbaya doğradım da yedim. Acayip güzel bir acı biber sevgili dostlarım. Harika bir şey. Yeğenim de 7 lira hakkını ver demişler. Bir çorba yapmış, böyle işkembe çorbası gibi. Değişik bir çorba yapmış. Ümit'in fidelerini deneyin. Acı biber sevenler, acayip acı biberleri var. Acayip. Aşılı ve aşısız fideler, domates, biber, patlıcan. Mevsimine göre her türlü fide toptan ve perakende satışlar. Fanfarı Dambar Köy'de. Ella. Gürkan abi günaydın efendim demiş. Rasim aldın mı şarkıları, türküleri oynamalardı. Kimseye vermeyesin sakın. Sakın düşman radyocuna satmayasın onları. Ona göre. Ben siz o korifinin köfteleri nasıl boğazınızdan geçti demiş Hasan. Valla 10 tane yemişimdir. Sensiz daha rahat geçiyor boğazımızdan. Kankandan kapmayasın hastalığı demiş Yasin.
1: Hadi bakalım, bunu hep birlikte söylüyoruz. Oğlan oğlan kalk gidelim.
0: Görüşmedim ki kankamdan, hastalık kapayım. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. İlyas'ım günaydın. Ne güzel olan boynuma dolan.

0: beraber.
1: Cumartesi konuştum, üşütmüşüm dedi. Yarın Gürkan gelecek, alacak beni demişti diyor Yasin Kaleci. Kart insanları yalamıyorum ben. Haydi. Kart buruşuk insanları yalamıyorum. Haydi. İlyahçı'da kuru temizleme. İlyahçı'da kuru temizle. Gülçen'in en iyi kuru temizlemecilerinden, en eski kuru temizlemecilerinden Erhan Kalyancı ve ekibine günaydınlar. Kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, yatak temizleme, döşek temizleme, evinizden alıp evinize bıraksın, gelinlik temizleme, harbanlık temizleme, yeni yolda 8 numarada İlyahçı'da kuru temizleme. Borusu tıkanan sıcılar demiyorum, borunuz tıkanmasın inşallah diyeceğim de, borucular ne iş yapacak, Recep ne iş yapacak? Borusu tıkananlar, borusunu açtırmak isteyenler. Benim her türlü su gidenleri, borular, tuvaletler ve lavabolar silikon çeşitlerini de bulabiliyorsunuz. Nerede? Konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerden de Papa'da 3'te. Borusu tıkananlar da telefon ediyorlar. Telefonu benden de isteyebilirsiniz. Recep geliyor, borularınızı açıyor. Lavabo borularını Recep açıyor. Günaydın, iyi hafta olmasını diliyorum demiş Leyla, günaydın. Badex kızlarına günaydınlar. Koşu kapak kızlarına günaydınlar. Ali Molla dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Annen seni verdi bizim oğlan. Ali Molla, Molla, Ali Molla, Molla, Ali.

Manyar uyandı mı? Manyar uyandı mı? Disiplin kastırman çektirmeye başladı mı? Ayarda şimdi tam mevsimi. 150 tane masa, 2000 tane sandalye kiralık. Kamyonla istediğiniz yere getirsin kamyonuyla. Çok kaliteli iç ve dış cephe boyaları var. Her türlü inşaat malzemesi var. Arpa, mısır, buğday taneler var sevgili dostlarım. Ayar, büyük bir senin köyde.

Eski Zannestiman Mona Lisa gelinliğin yanında. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Süsleme alanında abi ben de varım. Ben de uygun fiyatlarla çalışıyorum. İddialı fiyatlarla çok güzel süslemeler yapıyorum. Gelin gelsinler, gelsinler, beni de görsünler diyenler. Gidin S-Design'a, Esma ile konuşun Tuzcuköy girişine. Ve aynı zamanda Mona Lisa gelinlikte orada. Mona Lisa gelinlikte 30 yıllık tecrübeyle 2026-2027 model gelinlikler. Nasıl gelinlik isterseniz, ekstrem modeller bile ne isterseniz var Mona Lisa'da. Fark yaratıyor Mona Lisa gelinlik alanında. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Ondan sonra saat 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. Ve Mona Lisa her gün açık. Cumartesi açık. Pazar da açık. Pazartesi de açık. Hep açık. Günaydın. Değerli kardeş, yine çok enerjiksin. Hadi bakayım, tam gaz demiş Enver abim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi günaydın bakalım. Enver Eşref abi, dayı amca. Emre nerede? Emre nerede? Emre'yi bekliyorum.

Şahin'de üretilen Strykiotik eski gepsiz. Kavala, İskeçe. Kavala, İskeçe, Koryantik eski gepsiz, Strykiotik eski demişim, Koryantik eski gepsiz. Kavala, İskeçe, Gümücüne, Rodopil, Evrosil'inde, bakkal ve marketlerde Koryantik eski gepsiz, böreklik yufka, böreklik yufka, deneyin. Bunlar Şahin'de üretiliyor. Bunlar 2015 yılından beri üretiyor bu yufkalar. Koryantik esine yepsiz. Apohto koryopoto Şahin'ine. Fadi dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın üzerime gelme, hala diyetteyim bak demiş. İsmail. Vay vay vay vay vay vay vay. İsterince ne galiba hava. Orada hep yaşlılar var, baksana amcalar oturmuş, teyzeler oturmuş, neler oturmuş, ak ak saçları var. Benim gözüm ilk onlara gitti. Hiç genç insan yok mu orada, hep senin gibi yaşlı mı? Ha? Ha, bütün yaşlılar sabah sabah uyanmış kahvaltıya erken de.

Yaz geliyor, süslemecileri söyledik, gelinlikçileri söyledik. Peki düğününüzü nerede yapacaksınız? Tabii ki, tabii ki Dendraki'de. Çünkü Dendraki harika fiyatlarla, harika bir ortamda, hiç sıcaklamadan, serin serin yaz düğünleri için biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan gerçekten. Şapçının tepe noktasında, çam ağaçlarının arasında. Muhteşem düğünler için Dendraki seçin. Düğününüzü yaptıracaksanız Dendraki'ye uğramadan karar vermeyin sevgili dostlar.

0: Sinopi Pastanesi. İskeçi'de. Uyandı mı Sinopi? Ömer'e günaydınlar, Aysel'e günaydınlar. Tetatis Oktobriyo'da Balkan'a çıkan yolda Sinopi. Sinopi'nin profiterolleri, çıtır çıtır tulumbaları, harika muhteşem ikramlıkları, karyokalarıyla kendi küçük ama fark yaratan bir pastane Sinopi Pastanesi sevgili dostlarım. Nerede? Tetatis Oktobriyo'da Balkan'a çıkarken Çingeli diye kasap var. O kasap geçince biraz daha ileride sağ tarafta köşede Sinopi.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat, temelden çatıya, yapı dökümüme kadar A'dan Z'ye tüm projelerinizde yanınızda. Biz sadece beton değil, sağlam bir gelecek inşa ediyoruz. Ustalıkla yükselen güvenle koruyar için bizi arayın. 6-97-318-37-97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
0: 97. Telefon numarası sonrası aklımda kaldı. 97. Sinan Semerciğim, hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru yerdesiniz sevgili dostlarım. Kökten inşaatlar alıyorlar. Temelden çatıya, yapıyla ilgili her şeyi, A'dan Z'ye her şeyi. 6-97-118-37-97 Sinan Semerciğim. Telefon isteyen benden alabilir. İnşaat mı? İnşaat şakaya gelmez. Temel mi kasılacak? Yapı mı dökülecek? A'dan Z'ye her şey. Temelden çatı yükseltmesine. Sinap Semerci. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlar. Seval Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Junior'uma günaydınlar, Ahmet kardeşime günaydınlar, Tozcuk'a günaydınlar. Gallimero. Faik Tuzla'da bu önere. Bu önere nasıl menen İbrahim Stompa ilk Tuzla cüre. Bu öne. İndim dereye daş bulamadım re. İndim dereye daş bulamadım. Hanım çektirmiyor o tarafı. Arkam dönük şu an 21 derece. Saat 8.46 yavru süper demiş. Çek bakayım çaktırmadan hanıma. Gençlerin olduğu tarafı yavaş da saat 8'de gençler kalkıp kahvaltıya inmesin. Ancak sizin gibi yaşlılar sabah sabah kalkıp kahvaltıya iniyor. Ben genç olduğum için all inclusive otellere gitmiyorum çünkü kahvaltıyı hep kaçırıyorum. Hep uyuyoruz ki hakikaten ama. Hep kahvaltı saat 10'a kadar. Gerçi geç kahvaltı da var bazılarında çoğunda ama. Hep kahvaltıyı kaçırıyoruz hep. Kimden ötürü? Paşalı'dan ötürü kaçırdık. Paşalı hep uyanmazdı gitmezdi. Uyandıramazdık o kahvaltıya gitmeye. Paş-

yulaf yapası yiyorum şimdi. Yulaf yapası mı beni yiyor? Benim yulaf yapasını yiyorum. Orası meçhul. Kusacağım şimdi. Sabah sabah. Sabah sabah. Ah ya Rabbim Allah'ım. Nerene katlanıyoruz? Güzel olmak, yakışıklı olmak, fit olmak için nerene katlanıyoruz? ...97... Günaydın Emre. 97. Günaydın Emre.

geleceğim. Abicim Asfalt İsmail'in bir helvası var. Deneyin. Antep fıstıklısını deneyin. Ben onu çok sevdim. Çok severim zaten. Sadis de var, kakaolusu da var. Metin markası Kastamonu helvası. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Pekmez %100 üzüm pekmezi. Tayinlerini de deneyin. Asfalt İsmail bütün bakkal ve marketlere, pastanelere dağıtımını yapıyor. Bu ürünleri Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz.

0: Sen numarayı çok sessiz söylüyorsun. Bir kere daha söyle duyayım demiş Emre. 697-318-37-97.
1: Endim dereye taş bulamadım.
0: Duyabildin mi?
1: Taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım.
0: Faik, nasılsın canım? Nasılsın güzelim? Nasılsın yavrum?
1: Eş

dayılar. Tam İvoluk şarkı. Tam mafya şarkısı. Karı evde kul köle. O getirecek adamları. Karı pişirecek adamlar yiyecek. Karı pişirecek adamlar yiyecek. Adamlar gittikten sonra karıyı dövecek. Niye o balıkları öyle pişirdi? Niye az pişirdi? Niye çok pişirdi? Niye öyle oldu? Niye böyle oldu diye. Tam mafya şarkısı vallahi billahi. Tam mafya şarkısı. Evet. Devam edelim biz. İmamoğlu Elektrik. Gökmen'in yanında Yassıköy'de. Bugün kapalı Gökmen. Kalan günler her gün açık pazartesi dışında. Gökmen Vistonida Balık Tavernası'nın yanında İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları, güneş enerjisi, termosifonları, ilyakolar İmamoğlu Elektrik farkıyla size sunuyor. Onlar yılların esnafı. Herkesin bildiği, tanıdığı, güvendiği esnaf. Bu çok önemli. İnsanlara güven vermek önemlidir sevgili dostlarım. Boşun sahibi ne demiş? İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim demiş. Ben de öyleyim. Bana para gelsin de nereden gelirse gelsin hiç düşünmem. 97 düşsün kafana demiş Gökhan Karaylı. Sağır yaptım buzlu burada demiş. Eldar'a iyice neyim demiş Faik Tuzlacı. İyice ne olacaksın tabii ki. Hiç durmadan çalışıyorsun her gün. Dur bakayım ne oluyor. Bakayım Instagram'a bakayım ses çıkarmayın.

Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Yanayım, yanayım, yanayım. Sabahleyin ateşler bastı beni. Ateşlere gidesin Rahim Bey. Atalım mı vay vay, senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Dur bakayım yulaf lafatı sanki ben beye girim. Dur bakayım bitirmeye çalışayım şimdi. Ya kusacağım ya bitireceğim böyle yulafın lafasını.

Çok güzeldi, kendini kandır Gürkan. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yok böyle bir şey, bir lafa. Hiç olmazsa bunun ismini değiştirin. Sevgili diyetisyen dedim. Yulaf lafası demeyin başkan. Seksi bir isim koyun buna. Düşürken yemek yandı ocakta. Burada kız balkonda sallanıyor. Şeker yemiş dudağı. Dün bizim araba kullanan yeğen var ya Senem ha. Çok güzel yemekler yapmaya başladı. İnşallah arabada kullanmaya başlayacak. Bir çorba yapmış, işkembe çorbası kokusu, sarımsak sokusu kokusu geliyor. Bu ne çorbası, işkembe çorbası mı dedim. Ne işkembesi be dayı dedi. Ben öyle şeyler yirmeyeyim dedi. Bunu dedi patatesten yaptım dedi. İçine havuç mamuç koymuş, sarımsak koymuş. Aman ne güzel olmuş. Üç tas yedim, üç tas. Hem vallahi hem billahi. Hem vallahi hem billahi. Canlı yayında bir kusmadın kalmıştı. Onu da yap da rahatla demiş Faik. Bir taş attım pencereye tık dedi. Tık. Anası çıktı kızım evde yoktur dedi. Yoktur. Günaydın iyi günler. İyi yayınlar demiş Yılmaz Kasım abi. Bulgaristan'a günaydınlar Kılcahan iyi günaydınlar. Nail Osman. Sıradaki şarkı Evros bağlarında çalışanlara gelsin. Kolay gelsin demişler de kolay gelsin. Kolay gelsin.

Erci ve Daikin. Özellikle Daikin. Sizi üzmeyen markalar Erci ve Daikin sevgili dostlarım. Erci ve Daikin, Gümüşcine Anabayi, Makine Mühendisi Ahmet Mustafa, Alasno Servansı, Termosifon eksik olmama programları, devlet destekli programlar, ev işlendirilse yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yılların tecrübesiyle Erci ve Daikin. Gümüşcine Anabayi. Yatalım mı vay vay, senin için 15 sene. Haydi oynayalım. Haydi sana daha 9 yok, oynayalım bakalım, oynayalım azıcık. Haydi Pame. İmajın diyelim. İmajın Nuran Hasan. Batı Trakya'da efendim hem İskeçli hem Gümüşcine'de iki tane mağazası olan tek süslemeci İmajın. Tatlı Telaş olarak Instagram'da bulun. Tatlı Telaş 087. İki mağazası var. Kanarya 30'da, Oson 18-16'da. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa her cep uygun fiyatlarından paketlerle size hizmet vermeye devam ediyor. Buran Hasan İmajın. Füsun Hanım günaydın. Cemal'e de günaydın. Nerelerdesiniz bu sabah? Günaydınlar.

Geliyor dedik. Stone Afro geldi. Cuma gününden itibaren hizmetinizde kızlanlar. Gümüşhane'deki arabalarınızı, arabanın içine ve dışına uygun fiyata Stone Afro'da yıkatın. Stone Afro gelsin. Evinizden alsın, işinizden alsın, arabayı yıkasın, temizlesin, ayağınıza kadar getirsinler sevgili dostlarım. Vedat ve Özcan Stone Afro Sarıca yolunda, tren yolunu geçince, tren istasyonundan sonra tren yolunu geçince Sarıca yolunda, biraz daha ileride solda mezarlık var, mezarda geçince hemen göreceksiniz zaten Stone Afro. Kalimera Stone Afro. Kalimera kalimera bro. Tanji korma bro, tanji korma bro.

0: koydum.
1: Enis'im günaydınlar. Enis Veli kardeşime günaydınlar. Günaydınlar. Ben Abdurrahman abi. Günaydın abi, günaydın abi. Güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun, günaydınlar olsun. Günaydın, iyi haftalar, bol bereketli günler demiş Nergis Deli. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero. Bro. Bu pembe gömlekler ne böyle be? Tanju korumu. Pembe gömlek. Pembe mendil.
0: Asla da organım var da basma organım var. Asla da organım var da.
1: Vay vay vay vay vay vay.

Bulgaristan'dan kalkıp Ümit Sena'ya gittik. Domates pideydi, çok pahalı. 1,5 euro. Restoran olarak aşılı fide diyorsunuz ama 3 tane domates pidesi kalmıştı. Onu da biz aldık demiş Sabri. Domates pideleri 80 lepta. 1,5 euro olan aşılı olanlar. 1,80 galiba. Son 3 tane kalmıştı. Onları da biz aldık diyor. Evet, olduğu gibi aktarıyorum mesajı. Ümit'in seralarında dinleyenler varsa. Varsa. Cevap versinler. Biz 80 lepteyi aldık. 1,60 aldık şeyini. Aşılı olanını. Ölmesin. Şimdi fideler büyümüştür. Neden öyledir? Cevabını versinler. Yani Bulgaristan'dan duymuş adamlar kalkmış gitmişler Ümit'in seralarında. Ha, kalmamıştır o başka, orasını bilemem ama. Siz de niye bu kadar geç geldiniz, geç davran?

Gürkan'ım nasılsın? Rüyanda seni gördüm, şarkı çağırıydın. Anlamı ne demiş Entel Maganda? Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Yorum yapmak istemeyeyim bu konuda. Çok özlemiş sizi Faik'le demiş Tanju Korumu. O olan dostu Coşkun. Sen dedin mi ona Gürkan seni hiç özlememiş diye?

Rüyada şarkı söylemek, rüyada şarkı söylemek rüya sahibinin hile ve yalanla uğraşmak zorunda kalacağını delalet eder. Rüyada başkasının şarkı söylediğini görmek rüyada. Rüyada Gürkan Nesli'nin şarkı söylediğini görmek. Başka birinin Gürkan Nesnoğlu'nun şarkı söylediğini görmek genel olarak kişinin kısa zaman içerisinde bulunduğu yeri değiştirerek farklı bir yerde yaşayacağına dair tabir edilmektedir. Anladın mı? Yani buraları terk edeceksin, giderken gideceksin buralardan Entelmagan'da. Artık çalışmaya mı gidersin, öteki dünyaya mı gidersin orasını bilemeyeceğim. O kadar detay bilmiyorum ama gideceksin kesin. Bir yerlere gideceksin. Gidicisin yani. Kalıcı değilsin, gidicisin. Rüyaya göre, rüya tabirine göre. Ne bileyim ben senin. Onlar da seni çok özlemiş mi dedin? Nana kaş mı yar? Söyle derdini. Ne bileyim ben senin. Demiş mi dedin? Nana kaş mı yar? Söyle derdini.

Otur Servis. Günaydın vay haline vay. Agro Servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et boyu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçuları. Özel makineyle yapılıyor. Cisimleri hidrolik bukalarının tamir ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Motor yağları var. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de veriyor bu kuzenler. Daha ne yapsınlar? Facebook'ta Rayfeyiz.

Kanime rolüme abicim kolay gelsin. İşte geçen akşamda çok güzel söylemişsin. Nazara gelmeyesin maşallah maşallah sana. İlk defa kendim tam kendi sesinle söylemişsin. Radyodaki ses tonuyla aynı. Çok detene olmamış. Bravo. Diğer toplantılarda farklı oluyor. Bu hesaba bak şarkı söylemen demiş. Nurgül. Şimdi niye diğer toplantılarda farklı oluyor biliyor musun? Çünkü orada ses sistemini hoparlörlere veriyorlar. Oradaki akustikten kaynaklanıyor. Oradaki makinelerin kalitesinden, sesin kalitesinden, her şeyden kaynaklanıyor. Burada ham sesten söyledim. Ham sesle. Birazdan vereyim onu yayına da dinleyin bari. Sevemedim kara gözlüğümü söyledim. Çok şarkılar söyledim canım. Neler neler sen beni öldürünce unutamazsınlar. Türküler, mürküler. Hatta bir tanesini buraya not ettim. Bak şimdi çok sevecek onu. Bizim Emre'nin dayısı var ya, amcası. Hacer obası. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı faik gibi dengin mi sandın? Ay da geçti göremedim yar seni. Tıkır tıkır merdivenden inişin. Çığıştırıyor altından gümüşün. Falan filan Hacer obası.

dahaki sefere Tarkan'ın ses sistemi kuralım taverneye demiş Vay. Neyim eksik Tarkan'dan? Ha? Neyim eksik? Tarkan'ın boy 1.65. Benimki 1.78. Ha? Neyim eksik? Ela yufkades. Trakya yufkadet van feyiz. Şekerim şeker gibi yufka. Trakya yufka. Muhteşem yufkalar. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufkadı Duan Feyiz'i tavsiye ediyorum. Bu yufkaları deneyin. Rakatak. Çok güzel gözlemeler yapıyor annem bu yufkalarla. Sizler de yapın. Kalimera Enis. Kalimera. Teşekkür ederiz Enis'e de davetimize iştirak ettiği için. Enis'i sevdiğimden değil, ona darbuka çaldırmak için çağırdım onu. Ama sen ne güzel darbuka çalarmışsın. Şaşırdım bebeğim, şaşırdım. Vallahi şaşırdım, yemin ederim. Hep böyle devam et. O ses sistemleri senin sesini bozuyor diyor Nurgül. Ben de seviyorum Hacı Rebas'ını. Hadi dinlet kulaklarımızın pası silinsin demişti. Bakayım her şeyin sırası var. Ne oldu ya Bakürdal? Ha getire. Vay, 1.78'miş. Başak diyor Vay Tuzacı. Bak. B'nin T'nin yerini değiştirin anladınız siz. Bak bana nasıl hakaret ediyor Latif. Bak. Bu deli ihtiyar. İhtiyar deli ihtiyar. Günaydın Latif.

Video doldurmadın mı Enes Şerif'i? Nasıl darbuka çalıyı demiş. Video çekmedin mi demiş Emre Semerci. Demedim çünkü ona çok kızdım ama belli etmedim orada insanların içinde. Bir şarkı söylerken o şarkıyı bana uyarladı. Bilmem neden bilmem ne gibi dedi. Fındık gibi dedi bilmem neden dedi. Kızlar da baktı kaldı ne oluyor dediler. Nereden giriyor?

Bunların samimiyeti dediler. Nereden biliyor bunun fındık gibi olduğunu dediler. Manyak Enis. Nasıl olsa işin bitişini istediğini söyleyebilirim. Manyak seni. Manyamış. Gel, gel kız hanım Instagram'a gel. Instagram'a gel, Gürkan'ı ver, Gürkan'ı ver. Bas, Gürkan profiline bas. Gürkan nesin oğlu? Nereden basıyor, ben kendi profilimi nereden görüyorum ben? Profil. Ver, Gürkan'ı ver. Gürkan'ın sesini canlı yayına ver.

Sonra Pulette şey geldi yanıma. Ha, dur anlatacağım onu da sonra. Karıştırmayın kafamı. Sahi nereden bileyeniz Şerif senin ki? Vallahi ne istersen söyle çok eğlendik. Gerisi hikaye demiş Eniş Şerif. 10 tane köfte yemişimdir. Vallahi billahi. Eniş de o kadar yemiştir ama köfteler her zaman güzeldi. Geçen akşam sanki bir daha güzeldi. Ben mi açtım, ben mi köfteye susamışım? Vallahi kandıramadım kendileri yemeleri. Diyetisyen hepsini aklımdan sildim. Yemeleri doyamadım. Köfteyi böyle çatalla kesmeye kalkıyoruz. Su fışkırıyordu köftenin içinden. Köftenin içinden böyle şey fışkırıyordu. Böyle lezzet fışkırıyordu. Vallahi billahi. Acayip köfteler. Acayip. Korifin köfteleri yemeleri doyamadım. Tufan'da bizi taşımalara doyamadım. Tarkan'la ikinizi yan yana koyduğumda gülesim geldi demiş Gürdan Salih. Kaç kişi orada mı koyacağız hep pezevenk seni ya. Günaydın oğlum, güzel haftalar dedim sana, günaydın demiş Neriman ablam. Latif sabah işe geldi hala dua okuyordu demiş Mahit Tuzacı. Dün Latif ile bu ihtiyar bir yere gitmiş de hendeklere, az kalsa hendeklere gireceklermiş. İsmimi söylemeyin ama ben de bu

biraz uzuncana bir şarkı koyacağım. Benim garaj kapısı gene bozuldu. Oğuz sağ olsun. Hemen söylerken daha geldi. Cumartesi Ümit baktı. Sabah sabah saat 8'e çeyrek kala Oğuzlar geldi. Kapıyı bitirmişler. Şimdi ben onları gidip hemen onları görüp geliyorum. Uzun bir şarkı koy. Şimdi bakalım zahmetlerini ödeyeyim. Geliyorum, tamam mı? Benim garaj kapısı.

Bak Tarkan'ın sırtına binmişim, eşek olmuş. Yaşa be Enis be. Yaşa be. Yaşa yaşa yaşa yaşa yaşa yaşa yaşa.

Kendim. Ölürüm de vermeme. Tıkır tıkır olmuş kapı, tıkır tıkır olmuş. Tıkır tıkır. Enis. Enis Veli Enis. Bu fotoğraf çok harika olmuş, çok beğendim bunu. Bunu günaydın mesajı yapalım mı? Tarkan bana minisi yapmasın. Tarkan benim minisi yapmasın, bunu günaydın mesajı yaparsak. Yar ne zaman? A bir güz olmuş geceniz. Saz kim çalıyordu? Güzel çalmış. Darbe güzel, sesler güzel, süper olmuş diyor. Sazı Hasan çalıyordu. Hasan müzik öğretmenliğinde okuyor. Enver Eşref. Metin Dersen konservatuvar mezunu. Sazlı çalgılarda number number. İkinci darbukayı Enes çalıyordu. Enes'in bu kadar güzel darbuka çalacağını düşünmüyordum. Çok da güzel saz çalıyor ama güzel çalmadığını iddia ediyor. Bence güzel çalıyor sazı da. Tabii Hasan kadar değil tabii ki. Hasan usta yani.

Nerede yaptınız bu Glendia'ları Baffin'le demiş İlhan Korifi'de. Korifi'de ama kimseyi davet etmedik çünkü yani biliyorsun izin alma gerekiyor. Masada oturduğumuz yerden Hasan'la Metin geldi. Çaldık söyledik. Bizim de benim de teyzemin oğlu gelmişti. Öyle kendi aramızda böyle bir tıngırdatalım dedik. Yar yar aman, yan yüreğim. Güzel tıngırdattık, güzel tıngırdattık. Kavuşmamız ya Osman abi. Günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi. Yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Haydi bakalım sevgili dostlarım. Erhan ve Erap İmamoğlu. Batakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. Kalfa yolunda. Bir ikinci kilometrede Erhan Erak İmamoğlu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Agora Plus'larda yine indirimler var. Bayramlık indirimler başka olacak zannediyorum. Bakayım yeni indirimler gelmiş mi, ne zamana kadar idi indirimleri. Onlara bir bakayım, durun bakayım, durun. Acele etmeyin değil mi? 17 Mayıs'a kadar, bugün Mayıs'ın kaçı? Bugün 18'de iptal şey olmuş. Geçmiş o indirimler, yeni indirimleri bana Fikret abi gönderecektir. Agora Plus, bayramda da özel fiyatlarla, özel indirimlerle her zaman yanınızda. Agora Plus, yarım çınarın karşısında köşede, konsolosun arka sokağında. Gümüşhane'den İskeçe'ye giderken konsolosun sokağını geçince diğer sokaktan, Gensi Komutuyla'na çıkan sokaktadır. Elif'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Benim diyetisyenime, sizin de diyetisyeniniz olsun Elif. Recep Apofraksi. Nasılsın Recep? Nasılsın?

0: Peri çiçekçilik. Yelkencilerde. Günaydın Perihan. Günaydın. Hasan'ın sesi de çok güzel. Gürkan maşallah çok başarılı. Genç, Allah yolunu açık etsin demiş Periköz. Aynen öyle. Böyle başarılı. Okul mezunu. Bu işi not adalıyla yapan gençlerimiz. Yolları açık olsun. Tüm gençlerimizin yolu açık olsun. İyiyim demiş Recep. Sen nasılsın demiş. Üstümde pazartesi sendromu var.
1: Gözlerimin karesi kırmızı nar oldu. Duba, buba.
0: Gördün mü? Tarkan nasıl üstüne bindim Fahim?
1: Aramıza girdi de göz göre göre yazık Eyyub'a.
0: Günaydın Gürkan'ın yayınlar. Kervan aynısına tüm çalışanlara kolay gelsin demiş Hayrettin Latif. Kervan'a günaydınlar. Kurcalı'ya günaydınlar. O bölgenin en eski, en köklü ve en lezzetli necisi diyelim, lahmacuncusu desem lahmacun var, kebapçı kebap var, kelle dana kafası var, pizzalar var, bir fırında bir tavuk yapıyor, her şey var. Kervan'a günaydınlar, Kervan ailesine günaydınlar. Şimdi Kervan'ın ayrı yeri de var. Arka tarafta çok güzel. Oturuyorsunuz, yiyorsunuz efendim. Senin kuru kahveci reklam ediler Gürkan'ım. Instagram.com kime diye reklam benim kuru kahveciyi. Deme öyle bak Gürkan'ım, seni bırakmam, ben kim sana saçma haberler getirecek. O zaman bu arada yeni bir haber de vereyim. Gümüşlü'ne yeni bir sürücü kursu açılacakmış. Sponsor oldu mu sana diyor Antenne Maganda. Bizim sponsorluk şeylerimiz dolu. Bir tane değil, çok tane sürücü kursu açılıyor. Mesaj için teşekkürler. Bulgaristan'da her yerde domates fideleri 30 lepta demiş Sabri. Sabri abi mi, Sabri mi bilmiyorum. Ama orası Bulgaristan. Bir de tohumdan tohumadan fark var. Bak biz acı biber diye alıyorsun, tatlı çıkıyor biberler. Biz acı biber yaptık, ilk biberleri annem dün koparmış. Çünkü seranın altına ektik biz. Gerçekten harika, gerçekten muhteşem biberler. Ha bakalım Bulgaristan demişken bir de küçük çalalım. Ama nasıl acı, ama nasıl acı, ama nasıl acı, nasıl. Yeni haftada herkese bol kazançlar deriz demiş. Hayrettin Latif Kervan, aynen öyle. İşini yapan, işini güzel yapan, yürekten yapan, herkese selam olsun, başarılar diliyoruz. Fahin kaçınıyorsun, Fahin kaçınıyorsun. Günaydın, iyi yayınlar, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tüm izleyicilere sevgiler, saygılar. 100 numara radyocumuz Gürkan kardeşimiz demiş Ayşe Mert oğlu ablam. Gördün mü, Fahin'den sövüyorlar beni. 100 numara, 10 numara da değil, 100 numara. Kartomesterya pernore fille. Ellahi. Enis kırdı fıçıları şak şak. Enis vurdu darbukaya tak tak. Enis vurdu darbukaya tak tak tak tak. Enis kırdı fıçıları şak şak. Tak tak. Enis kırdı fıçıları, ben sevgili dostlarım, ne diyoruz? Enis Şerif'e çok teşekkür ettik ediyoruz. Ediyoruz. Motosiklet ehliyetinden araba ehliyetine kadar, pullman ehliyetine kadar her türlü ehliyetin için Enis Şerif'i seçin. Enis Şerif. Enis Şerif. Piroz Bankası'ndan dönün. İlerleyin. 27 metrelerde sağ tarafta, sağ kolunuzdandır. Yolun üzerindedir Enis Şerif. Kuru kahveci sarı bitişiğindedir.

0: Ateş aldık, ateş aldık, ateş aldık.
1: Hayre maşallah.
0: Maşallah, maşallah, maşallah. Efendim, HBC Ramazan Kadri. Çok güzel çiçeğin getirecek Ramazan. Getirdin mi Ramazan çiçeğin? Getirmeden kurtulamazsın benimle Ramazan. Dur bakayım kameradan getirmişim mi Ramazan? HBC Ramazan Kadri, benim dilime düşmeyin. Çiçeğin getiresin bugün Ramazan. Bak açılışan yarın öbür gün dükkan açılıyor Ramazan. Kriopolio kuru geliyoruz keçeye. Kriopolio kuru. 2010'da estimated 2010. İlkan, sen de çarşambaya yetiştiresin tişörtleri, çarşamba açılış var İlkan. Güzel kendime yapasın onlara, güzel kendime yapasın. Niye aldım telefonu elime, ben nereye bakacaktım, o kameraya bakacaktım, bakayım dur. Dur bakayım dükkana getirmişsiniz mi şey... Kukufinika'yı, Kukufinika mı? Ne koyduk oraya?

Ay getirmemiş. Dur bu kamera kaydıymış, pardon. Canlı yayına geçelim. Canlı yayına nereden geçiyorsun? Buradan geçiyorsun. Ha bu dış kamera, pardon. Bu iç kamera. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Çamcı getirmemişsin Ramazan. Çabuk çamcı getir Ramazan. Çamcıksız açılış olmaz Ramazan. Çarşambaya kadar yetiştiririz de ona. İçmeyesin Ramazan kadri. Klimalar. Diyeceksiniz ki klima, Ramazan'la Aşçın çamcının ne ilgisi var? Ramazan'ın babası bizim Ekdatyan'ın kıyısında seraları var. O seralarda çamcık mamcık ziktir mitin efendim ne isterseniz her şeyi bulabiliyorsunuz. En uygun fiyattan her türlü çiçekler. Onlar iki sene sağdaki de soldakine gireceksiniz. Soldakine gireceksiniz. Ramazan'ın babası Ramazan da mecburen gidip yardım ediyor. Onlar çok sıkışık olduğu zamanlarda ne yapsın? HVS'li Ramazan kadri. Psiksik klimatizmos, eksterizmos, her türlü klimaların bakımı, tamiri, servisi, klima satışı. Çak, çak, çak. Büyük iş yerlerinin, büyük marketlerin, bakkalların klimalarının bakımını yapıyor. Buzdolaplarının kurulunu yapıyor, bakımını yapıyor. Ramazan bu işin uzmanı sevgili aslarım. Haydi Krasiçka'da. HVS Ramazan Kadri Kostis Oktay Soktom 322'de İskeç'e de hizmetinizde. Nurten abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Baba geliyor, kuru kasap geliyor, kuru kasap, cincir. Kuru kasap geliyor İskeç'e'yi, sallayacak İskeç'e'yi. O sucuklar, o etler, o şişler, mişler, o kıran sucuklar. Kuru kasap, kuru kasap, kasap kuru. Haydi Suzan. Sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak. Harici, çek. Üstelik İskeç'in girişinde park yeri sorunu da yok. Bu çok önemli. Park yeri sorunu olmadan etinizi, pirzolanızı, biftenizi, müftenizi, kolanızı, molanızı, kömürünüzü, mömürünüzü alıp gideceğiniz, alıp gideceğiniz. Bugün alacağım Enis'ten file demiş İlkan. Yaşa. Yaşa. Sonra ne nasıl olacak, ne hangi kumaş üzerine ne renk olacak onu konuşursunuz detaylarını. Beni katmayın araya.

bu yaşlılar çok meraklı oluyor. Bu sabah kalktım, kamera kayıtlarına baktım. Bir amca bir dayı uyuyor. Saat 5.30'da uyanmış. Dükkandan gelmiş, kapıdan içeri bakıyor. Ne yapıyor burası, ne dükkan olacak dememiş. Kreopoli'ye yazıyor, adam herhalde et alacak. Saat 5.30'da. Dün geçtim oradan. Çok telaş vardı sizin kasapta diyor Halimoğlan. Niye girmedin? Ben de sana telefon ettiğinde oraya gidiyordum. Yes. Daha erken gidecektim ama bizim akrabalar buradaydı. Bu arada Can beni sattı. Sonra Can ben o Can'a. İlk defa Can'a kızdım. Ben sabah sabah uykumu böldüm. Saat 2.30-3'te yattım. Saat 10'da zar zor kalkıp elimi yüzümü yıkamadan yataktan kalktığım gibi gözlerim şişti. Böyle gözlerle gittim Can'ı görme. Can bize söz verdi. Akşam yemeğe gideceğiz aileyecek diye. Çünkü biz bir aile sayılırız. Ama Can gitti başkasından gitti yemeğe. Bunu yazdım bir tarafa. Canlı yayında söylenirmeyen şey diyeceksiniz şimdi bana, söylenir. Duymadıysa mutlaka duyuran olacaktır onu. Ya ben bütün diyetimi, programı, her şeyimi bozdum. Sen de bunu yaptın ya Can. Vallahi kimseye güvenim kalmadı. Kimseciklere güvenim kalmadı. Kimseciklere. İskeçi'de mi olacak sizin kasap bu defa, nerede? Yeni tarif etsene demiş Periköse. İmam Nuri'yi biliyorsun değil mi? Köprüye doğru giderken. Sizin tarafa gelen köprü, İskeçi Köprüsü. Ha, İmam Nuri'yi geçiyorsun. İdea diye dershane var. İdea mı, ideal mi? Hemen o dershanenin yanında İmam Nuri'den sonra. Kasabın önünde de arabayı bırakabilirsiniz. Karşı tarafı da bırakabilirsiniz. Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Görüşte yenidin eski. 2010 yılından beri kasap adam. Kasap. Oy. Oy. Çok güzel türküler çalacağım birazdan. Merak etmeyin. Merak buyurmayın. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper Eşşaba. Onlar Batrakya'nın en eski pompacılarından. Onlar Batrakya'da fark yaratan pompacılar sevgili dostlarım. Fark var diğer pompacılar aramızda çünkü bizim tecrübemiz engin diyorlar. Çünkü Alper babasından öğrendi bu işi. Çünkü Alper Bey babası bu işi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Son model tezgahlarda hızlı hizmet veriyorlar pompa deyince. Bıyıklıköy'de köy kahvesinin, köy kahvesi nereden çıktı ama Bıyıklıköy'de hizmetimizde. İmam Nuri nerede diyor Faik Tuzacı. İmam Nuri'nin nerede olduğunu herkes biliyor Güzgece'de. Heyvan mısın sen? Bu Batı Trakya'da İmam Nuri ile Gürkan Nesli onu tanımayan var mı? Ha? Dayı. Bak Oğuzların dünya kadar işi var. Demirlerin Oğuz yakalılar bilirler. Dünya kadar işleri var, geçiştiremiyorlar. Benden biraz çekindikleri için sabah sabah geldiler, kafayı yaptılar. İstese gelmez adam. Der ki bu kapıyı kim taktıysa, böyle gacır gacır yaptıysa o onarsın derler isterse, ama sabah sabah geldiler. Bizim aklımızda çok güzel şeyler söylüyormuşsun dedi İsmail. Oğuz'dan İsmail geldi sabah sabah. Hemen kapıyı yaptılar sağ olsunlar.

Kolay ya demiş. Yol üzeri biliyorum yeni yerinde. Demek istedim sucuklar meşhur değil miydi? Onun güzel dediğini hatırlıyorum demiş Perihan. Çok güzel sucukları var. Üstelik hiç koruyucu madde yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece et var. Öyle bazıları ciğer koyuyor, varsa koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. %100 et. Hem de dana eti. Çoğunlukla dana eti kullanıyorlar. İnek eti bile değil. Hakikaten de çok güzel. Katkısız katıksız sucuklar yapıyor abimiz. Şimdi ben de yeni tarif yapacağım. Benim sucuklarımı da at koyacağım onlara. Gürkan'ın sucukları diye. Gidin o sucuklardan da alın. Ne ince ne kalın orta boy yapacağım onlara, iyi mi? Orta boy herkes yiyebilsin. Herkes yiyebilsin. Her bütçeye göre. Uygun fiyat koyacağız onlara. Kardeş çocuğum oluyor kendisi demiş Bayık Tuzlacı.

al 5 kilo sucuk gidelim abi Reha Tanju'ya demiş Mike. Sen bizi yemeğe götürmedin ya, söz verdin halde. Sen ne? Sen ne? Pusun sen. Sen ne? Pusun sen. Seni erkek pusu ya.

0: Ama nereye gitmiş? Can kimle gitmiş? Bak bak bak bak, hiç olacak şey mi bu demiş Aykut. Hüseyin'le. O Hüseyin'e gene hiç konuşmayacağım. Yapıştı mı bırakmıyor, kene gibi, kene gibi. Geçen de gittik yalvardık babanla beraber. Ay Gürkan abi, benim çok işlerim var, gelemeyeceğim ben. Frezi yapayım, bu kivilerle beleye kalayım dedi. Can bir merhaba vereyim, gideyim. Sözleştik ama. Yani yemeğe gideceğiz dedik, sözleştik. Can gidiş o gidiş. Eve geldi mi bilmiyorum. Gidiş o gidiş. Ya Aykut. Söyle, sen söyle, kim haklı? He?
1: Hadi koy gidiş salon. Hadi bakalım, ayrıca kaynatır için burada olacağım. Küçek aşayım şek. Hazır mıyız?
0: Çinko, hazır mısın? Cevriyi salacağım kardeşim. Hazır mısın?

inanana inanana inanana inanana tabakta balıları ye bilene. Bak bak bak bak, sakın pipli konuşmayasın demiş Aykut. De hep o Hüseyin'in işleri. Hep o Hüseyin'in işleri, ben biliyorum zaten. Hayır ama yani biz böyle böyle, benim sözüm var. Biz ailecek evvel gideceğiz falan. Benim kısmamı bırak, Müge kızdı. Müge'nin kızgınlığı nasıl geçecek onu bilemiyorum. Benimki de bırak. Hadi beni önemsemeyecek can. Müge artık ona artık hiçbir şey, sevgilisini mevgisini şey, hiçbir şey var. Ona şimdi 25-30 gün ceza alıyor şimdi. Tavşan gider ekine, kulakları dikine. Bal mı sürdün? Çiko, sana söylemedim. Sen söylesem de gelmeyecektin zaten. Veysel'e götüreceğim şeyi ama sen de zaten nişandaymışsın. Mert'i aradım, dedim ki sizi dedim şey yapayım dedim. Gelin dedim, hem bana parayı yapın dedim. Gümüşhane'ye götüreyim dedim geçen akşam. Mert dedi ki gelirdim ama dedi şey dedi. Nişana gideceğiz dedi. Veysel dedi çoktan gitti zaten, şimdiye kadar 7-8 tane biraları tekerlemiştir dedi. Veysel kendine geldi mi bilmiyorum. Nişanda kendine geldi mi? Veysel burada mı? Veysel burada mı?

Rodopis markasıyla San Siro fark yaratıyor. Rodopis marka her yerinize sürülebilir ve içilebilir, yinebilir gül suyu. Gül suyunu niye içeyim de içerseniz direkt olarak içmiyorsunuz. Tatlılara koyun, yüzünüze gözünüze her yerinize sürün. Rodopis bir San Siro markası. Ayrıca 80 derece muhteşem limon kolonyaları Rodopis ve süslemeciler de 5 litrelik ambalajlarda Rodopis marka kolonyayı San Siro'dan alın. San Siro. Aynen Gökhan, katılıyorum sana kardeşim.

Ay Enes ne terbiyesiz türküler bilirmiş, ne terbiyesiz. Cevriye bir şey kalıyor yanında. Ay ne terbiyesiz türküler söyledileriniz. Geçen akşam. Hasan'la metrede öğretti de bir şeydi.

0: Vestel buradayım diyor. Mert dedi, o dedi, şimdiye kadar dedi. Kim kaç tane soda içti dedi bana. Geçen gün aradım onu. Ama sizin nişanınız varmış. Cumartesi akşamı. Tanan inanay tam tam tam tam. Aynur ablam günaydın. Abim nasıl, dinledi mi Cemil? Az bir şey içtik, yolda problem yaşamayalım demiş Veysel. Ay, arabayı sen mi kullanıyordun? Ben içtiğimde şey diyorum Volvo'ya, şimdi yeni yazılım geldi Volvo'ya. Hey Volvo, götür beni evime diyorum. Hangi evinize Gürkan Bey? Yazlığınıza mı, kışınıza mı? Hangisini götüreyim diyor. Kefalon dedi ki evinize mi, sakin olsak evime götüreyim diyor. Ama Volvo şaşırma kendini, normal ana evime götür diyor. Ana ocağına, baba ocağına götür. O kadar kilometre değil, Karaköy'e götür diyor. Hemen getiriyor beni Volvo. Hiç problem yok. Senin aracın abine selam, dinliyor demiş Aynur ablam. Abime selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Perşembe günü bayağı dedikodum olmuş diyor Chico. Perşembe günü Ramazan'da mı?
1: Çıkar çekedini yavrum.
0: Sana uğursuz diye.
1: Bırak açmayı.
0: Ne uğursuz diye dedim. O dedim şey yapma gitti, alışverişe gitti dedim. Nereye dedim, altın kolye küpe falan filan. Bırak onu dedi, bırak dedim, uğursuz dedi. Ramazan'ı içmeyiz, Ramazan kadrede bunları. Trakya Mobilya, teşhir elindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Kaçırmayın. Hem ana şubesinde hem Gümüşhane'de, konsolosun arkasındaki şubesinde Trakya Mobilya. Trakya Mobilya prefabrik evde de uzman. Prefabrik ev içinde, trofof villalar için, konteynerler içinde. Trakya Mobilya'yı seçin efendim. Trakya Mobilya. Fark yaratma ya devam eden Batı Trakya'da en büyük kapalı alana sahip mobilyacı Trakya Mobilya.
1: At terlikleri, at, çıkar patinleri, çiğne haşlamaları, Fantasiti Sardes geliyor.
0: Faros'a günaydın, Faros'a kalimera. Faros Fener'de kuş bakışı kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak diye martların sesini dinlerken yemek yiyebileceğiniz mekan. Et, balık, biftek, pirzola, ne isterseniz Faros'ta, Fener'de Galimera. Faros Galimera. Galimera sikiryasi belli. Galimera sikiryasi belli.

Kalemi Rapat'ın hafta reisi yayınlar. Reis sakin ol, sinirlenme. Sinirlerine hakim ol demiş. Vedat. Günaydın. Geliyor mu arabalar? Yıkıyor musunuz arabalarım? Stone Afro. Vedat Özcan. Stone Afro sevgili dostlarım. Köpük köpe araba yıkıyor. İçini ve dışını harika temizliyor. İnce iş yapıyorlar, güzel iş yapıyorlar. Harika iş yapıyorlar. Stone Afro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince Gömecine de Yunan mezarlığı var. Hristiyan mezarlığını geçince hemen sol taraftan Stone Afro. Cuma gününden beri faaliyette. Kral günaydın, kolay gelsin terapaynesine. Dükkan bana çok yakın, her gün mangal yatacağım. Oh yarasın demiş İsmet. Yaşa İsmet, yaşa. Her gün mangal yakma, kilo alırsın. Ama sizde o şey yok, sen gidini yakıyorsun. Senin baban da incecik, annen de incecik. Sen de inceciksin. Adem abisin de Mesut Aşşaba, kolay gelsin demiş Adem Ömer. Mesut. Günaydın, hayırlı haftalar, Gürkan neşemiz bol olsun demiş Halil Osman abi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlarım. Kalopera size lifto kare. Adere, aydere. Bamerek, silike, filiz. Bir şey yollayacağım sana ama kızmak yok, tamam mı abi demiş Emre Semerci. Tamam dersem kızmayacağım, inanıyor musun?

Mesut salla güveni diyor. Adem. Adem abi. Duyuyor ki Mesut sallasın güveni? O galiba iflas etti, kapadı galiba dükkanı o. Efendim. Ali Toraman ve ekibine çok teşekkür ederim. Ali Toraman yeni yolda. 25 numarada. Enerji istasyonu, enerji station. Ali Toraman ve ekibi. Klimalar, güneş sistemleri, ısıtmaları, ısı pompaları. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları da var. Ali Toraman'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Ali Toraman. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. İnşaat mühendisi olarak da hizmet veriyor Ali Toraman sevgili dostlarım. Mücevherat kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin en güzel yerinde Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında. Yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Harika bir mağaza pırlanta üzerine Edirne'ye gittiğinizde ya da Edirne'ye gitmenize sebep olarak mücevherat kuyumculuğu gösterebiliriz. Güvenebileceğiniz kuyumcu babadan oğula geçen hizmet. Mücevherat kuyumculuk sevgili dostlar.

0: Vincent'le dedikodumu yapmışsınız duydum diyor Chico. Ha Vincent'le de yaptık ya. Çok kişinin dedikodunu yaptığımız için hangi birinin ne olduğunu unutuyorum. Her gördüğümlerin dedikodunu yapayım. Mert'le de dedikodunu yaptık. Kimi görürsem senin dedikodunu yapıyorum. Hemen yoldan geçen bir yabancı göreyim hemen döndürüyorum. Chico öne Chico böyle diyor. Çünkü... ya Chico.
1: Sana sallasa yıkıyoruz reis demiş Vedat yaşayın yıkayın hayırlı başlangıçlarınız olsun hayırlı başlangıçlarınız olsun
0: Emre niye yollamadın bak korkuyor musun ha korkma be.

gün gümlesin. Kız oğlanı sevmiş dünya. Gürkan Nesinoğlu'ndan Kalfa Pastanesi'ne şaba. Kalfa Pastanesi'nin lokumları lokum gibi. Güllü lokumlar, narlı lokumlar. Ben tiny'sini çok seviyorum. Tiny lokumlar, sade lokumlar. Aman da ne güzel lokumlar, aman da ne güzel lokumlar, aman da ne güzel lokumlar. Kalfa Pastanesi fark yaratıyor sevgili dostlarım. Kalfa köy girişinde bir aile işletmesi. Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi. Uğursuz Çiko hayırlı programlar abim demiş Ramazan. dur şimdi sana geleceğim Ramazan. Ama bu Mesut uyum mu ta? Ama kalk Mesut demiş Adem abi. Ve senin kaynanası bugün nasıl salmış dinlesin programı demiş Çiko. Çiko. Çiko. Çiko.

kokuydu. Finikası götürürüm. Koku finikamı nedir o? Onu götürmemişsin. Çarşambaya kadar götüresin. Bak çarşamba açılış var. Büyük açılış var. Kurdeleyi ben keseceğim. Efendim Ramazan kartı HVS'i. Psiktikos inantropos. Kep psiktikos kelludas. HVS'i Ramazan kartı. Kostis Oktoris Oktobur 322'de sevgili dostlarım. Siksi klimatizmos, eksarizmos, klimaların satışını yapıyor, bakımını yapıyor, kurulumunu yapıyor. HPS Ramadan Kadri bizim dükkanın bütün buzdolaplarının işini yaptı. Psikiyoyu çok güzel taşıdılar. Kardeşim dedi abi dedi bu psikiyo dedi burada dedi çok dedi bu buzdolabı çok sessiz çalışıyor ya dedi dedim. Ramadan kurdu onu ondan dedim. Bizim dükkanda çok ses yapar diye dedi. Hakikaten Ramadan'ın elleri değdi psikiyo sessiz çalışmaya başladı. Hayret bir şey. Psiktiki sağlam, psikiyam, psikiyam işte... Gaz kaçırdığında, mas kaçırdığında herhangi bir sorunda, problemde büyük marketlerin, büyük işlerinin klima işleri, psiksi, klimatizmos, HVS, Ramazan Kadri.

bugün. Git bak öğleden sonra orada olacak abim demiş. Ramazan yaşa, Ramazan yaşa. Ramazan'ı sevmeyeyim de kimi seveyim ben be ha? Kimi seveyim? Klimayı da bir güzel boyamış ama beyazdı dükkan uygun olarak. Böyle onu şılak kırmızı değil, şılak siyah değil, mat siyah yapmış, çok güzel yapmış. Vallahi çok güzel yapmış.

ve sevgili dostlarım. Evde hasta yatalak hastası olanlar, hasta bakanlar, maaş bağlatmak isteyenler gitsinler Devletoğlu'yla konuşsunlar. Engelli olanlar Devletoğlu'yla konuşsun. Yunanca bilmeyenler, Yunanca konusunda size yardımcı olsun, dilekçe yazması gerekenler Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu, devlet baba gibi arkanızda, devlet baba zaten arkamızda, Devletoğlu yanınızda. Devlet arkamızdan hiç ayrılmıyor maşallah. Hep arkamızda devlet. Yaşasın devlet. Devletoğlu yanınızda her ihtiyacınızı karşılıyor sevgili dostlarım. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşlü'ne de, Devletoğlu Gümüşlü'den sonra şimdi Dedağaç'ta hizmetinizde.

Bende sorun yok diyor Çiko. Çağırdığımız bir yere gelmeyesini. Ya da gelemiyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Ha bu ara yemeğe hangi gün gideceğiz? Sen ben Faik abi masayı da Faik abi ödeyecekmiş diyor Ramazan. Nereden çıktı şimdi o benim? Ama Faik abinin can dayanmaz. sen Faik abi yakından tanıyorsun Ramazan. Ama hep konuşuyor, susturamıyor, hep o anlatıyor. Anlattıklarının %50'si yanlış, %50'si yalan, %99'u yalan, %1 doğru sadece. Ha? Benim boş laf hiç kapacım kaldırmaz, hiç. Otururum zeytin ekmek peynir yerim. Mağarada sofraya oturmam ben. Aman aman. Bir de Tanju Korman'ın köylüsü var Mustafa. Vay vay vay vay vay vay. Faik gene bir derecede, Mustafa gene hiç çekilmiyor. Hiç çekilmiyor. Tabii ki köylüm beraber çalıştık diyor Ramazan. Nerede çalıştınız Tuzlacı'dan beraber? Bir kez görüntülenen bir şey yollamış bana Emre Semerci. Dur bakayım ne yollamış, kızma demiş.

Auguste Piri de şüpheli diyor Tanju. Söylediklerinin fayin. Fabrikada çok sene önce beraber çalıştık diyor Ramazan. O zaman başkaydı, şimdi çok başka. Şimdi yaşlandıkça marakas oldu. Yaşlandıkça bu oldu. Anladın mı Ramazan? Faruza davet ettiniz de gelmedi mi diyor Chico. Davet etseydi gelmeyecektin gene. Ha, davet edeyim bu cumartesi. Gel. Ha gel, bugün davet ediyorum. Sen de Faik abinden öğrendin galiba dalavericiliği. Bak bu Faik herkese kako paradigma oluyor. Bütün Batrakya'nın alakalı bozuyor bu Faik. Bak bütün kızlarına yalancılığı dolancılığı öğrettiriyor bak.

0: Mehmet Ahmet dostum. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, Bor Fresh ile tanışın. İskeçe, güvecine, Evros, bütün yaka köylerinde, Balkan köylerinde Bor Fresh. Yepyeni bir asitli içecek, Bor Fresh. Bor Fresh. Instagram'da Bor Fresh GR Gris olarak bulabilirsiniz. Bor Fresh lezzeti şimdi Batrakya'nın her noktasına götürüyor sevgili dostlar. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz. Mesela. Enver Eşref abi çağır cumartesi o çalsın sazı geliyor Yunan'a duyduğuma göre sor bakayım var mı öyle bir şey demiş Emre. Ben niye sorayım, siz her zaman siz berabersiniz. Sevgili dostlarım. Bayramda danaya girecek olanlar, kurbanlık dana arayanlar, 300-350 kilo danalar, son danalar. Konuştuğumuzda Alperen'le son 10 danası vardı, bilmiyorum kaldı mı, ne kadar kaldı. Alperen, Yabacıklı köy girişinde Alperen'in danaları isteyene, efendim ben Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Ve devam edelim. Rıfat Marketler geliyor, geliyor. Özel bayram indirimleri geliyor Rıfat Marketler'de. Rıfat Market şimdi Kurcalı'da. Kurcalı halkını çok sevdi. Balkan köylerine gidenler, çıkanlar, inenler hep oradan geçiyorlar. İyi ki Rıfat Market açılmış, iyi ki Rıfat Market var diyorlar. Tertemiz ortamıyla, geniş koridorlarıyla, düzenli raflarıyla her türlü ürünü bulabileceğiniz market. Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptıklarından dolayı son bir oyun havası çalacağım. Sonra biraz türkü dinleyeceğim sizlere. Bana oyun havalarını unutma demiş İlyas. İlyas'ımı unutmayacağım ama daha sonra WhatsApp'tan yollayacağım sana. Cumartesi olmaz nişan var diyor Çiko. Canım her cumartesi nişan mı var? Yok, bunu beğenmedi. Beğendin mi? Beğendim. Her cumartesi nişan mı var canım? O zaman bugün gidelim. Ramazan Çiko'ya yavşak Çiko demiş.
1: Haydi kızlar. Hanife. Azize.
0: Faik abim için ne dediysen hepsi doğru. Dün Serez'de gittik, yolda hiç susmadı bıra, uyuyamadım hiç diyor Latif. Anlattıklarının %1'i bari doğru olsa demiş Latif. Ama zaten ne uyuyacaksın? İhtiyar deli gibi araba kullanıyor ya. Hep tetikte durmuş kızdan. Azıcık altıma kaçırdım abi dedi. Normaldir kardeşim dedim.

Öf kardeşim de beni bıktırdı. Neymiş bu be, tüh. Tüh Austria Food Allergens Labs. Test report. Tüh sertifikası daha açmadan mı aldınız? Tüh sertifikası dükkanı. 10-11-2023'te almışsınız bunun. Yenilenmesi lazım. Tüh sertifikalı. Tüh sertifikalı kasap geliyor. Kuru kasap. Kuru kasap. Tüh sertifikalı. Tüh sertifikalı kasap geliyor. Yarın öbür gün açılıyor. Öbür gün açılıyor. Çok en çok perşembeye açılıyor. Aa, o yazdığını okuyamam Çiko. Okursam kavga çıkar. Gelir Ramadan seni döver. O yazdığını okuyamam. Ellemeyin beni fayı kartlimi demiş Alimolla. Bu fayı da bir Gökay'la Ali seviyor. Hayret ediyorum, neresini seviyorlar bu fayı?

Max. Max çalışanlarına kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Max'tan yüksin, Max'tan yüksin. McCatering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Düğünleriniz, etkileriniz, mevliteniz için McCatering'i arayın. Sizce kaplarda menüler evinize kadar gelsin, bulunduğunuz yere gelsin. 800 menü ve üzerinde alırsanız çok özel fiyatlar yapıyorlar. McCatering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Gümüşlerin içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara özel yemek servisi yapıyor. McCatering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Program yaptıkları katkılardan dolayı.

Geçen akşam Hasan kardeşim, Metin kardeşim bizi kırmadılar. Çok güzel bir gece geçirdik. Yani Facebook'ta gördüğünüz, Instagram'da gördüğünüzün dışında çok çok çok güzel bir gece oldu. Enis de bizi kırmadı sağ olsun. Çünkü Metin'in gelip gelmeyeceği belli değildi. Enis'e dedim al darbukanı gel dedim, almış darbukasını gelmiş. İki tane darbukayla çaldık. Enis de çok güzel darbuka çalıyor, güzel de saz çalıyor ama Hasan bu işin ustası. Haydi Hasan'ım, başarılarının daim olsun Hasan'ım. Müzik seven tüm dostlarımıza, zaten müziği sevmeyenlerin ne işi var buralarda değil mi? Günaydınlar olsun. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Hatice abla gelinlik dikiyor, kolay gelsin muhtemelen. Ondan sonra saat 3'te açılıyor. Pardon, saat 6'da açılıyor, akşam 9'a kadar açık. Cumartesi açık, pazar açık, hep açık. 2026 2027 model. Azıcık su istiyorum. Modelliklere, gelinliklere gidin, yakından görün. Mona Lisa, ekstrem modeller harika. Mona Lisa da sevgili dostlarım. Mona Lisa. Yaşayın be Faik be, yaşayın be. Yaşayın be Faik be, yaşayın.

Bizim plakaj referanslar ve vayansçılar uyandı mı? Ekrem uyandı mı? Ha? Açtılar mı radyoyu, yoksa size yine radyo dinlettirmiyor mi? Mızırı kız hani. Erkan uyandı mı? Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hasan Sirak, her türlü yaşlama hizmetleri. İskeçe'de, Rodopil'inde, evinizi ilaçlasın, iş yerinizi ilaçlasın. Efendim tuvaletlerinizin hijyeni için, böceksiz, haşeresiz bir hayat için. Prostate vumeoti aksiya gelsez diyor. Kim diyor bunu? Hasan Sirak diyor. Sirak.gr internet sitesi. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

Faros günaydın. Faros kalimera. Sibel Osman kolay gelsin. Taner Mümin yaşayan efsane. Günaydın yaşayan efsaneye günaydınlar. Efsaneler yaşar zaten. Yani öldükten sonra da efsaneler yaşamaya devam eder. Efsanedir onlar çünkü. Ya Allah uzun ömürler versin hepimize inşallah. Size de günaydın Gürkan Bey demiş. Hatice Hanım ablama, Hatice Hanım ablaya, Mona Lisa'ya günaydınlar.

Ropi'ye günaydınlar, Ömer'e günaydınlar, Aysel'e günaydınlar. Siropi pastanesi, profiterol, çıtır çıtır tulumba, karyokalar, ikramlıklar, başka hiçbir pastanede bulamayacağınız potirakinerle fark yaratıyorlar Ömer. Aysel Siropi, Diskeçe'de, efendim tetersiz oktomruyu da Balkan'a çıkan yolda. Çingeli diye kasap var, o kasabı geçince biraz daha ileride sağ tarafta hemen köşede kendi küçük lezzetleri büyük pastanesi Ropi'ye günaydın. Ela barba puino barbaz diyor Taner. Esi puise Taner. Edo ise iyi pepi girse sti purusa. Haydi bakalım devam edelim, devam edelim, devam edelim. Yine Hasan diyelim ve Agromix Erol diyelim. Agromix Erol Çaymakıf köyünde sevgili dostlarım. Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta da inşaat malzemeleri, 1000 metrekare kapalı alanda her türlü nalbur ürünleri, züccaciye ürünleri, Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Evinizi güzelleştirmek için duvar panelleri harika fiyatlarla Erol Agromix, Agromix Erol'da çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Günaydın Gürkan abi yayınlar derim demiş Sude Hüseyin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyo yayını açan tüm radyo dostlarına, radyo siticilere...

0: Bak 8 ay önce bunu Hasan kaydetmiş. Gittikçe güzelleşen, gittikçe oturan, gittikçe ustalaşan bir ses. Hakikaten öyle. Hasan'ı tekrar tebrik ederiz. Geçen akşam geldikleri için de Hasan'a da, Metin kardeşime de, Enis kardeşime de hepsine çok teşekkür ederiz. Güzel, unutulmaz gecelerden bir tanesini daha geçirdik, yaşadık geçen akşam. Böyle güzel günlerimiz bol olsun, neşemiz bol olsun sevgili dostlarımız. Ve ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz? Şöyle bir şey diyeceğiz şimdi.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat.

0: güvenle koruyan için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinapse Merci.
1: 97 97 temel kazımından inşaatın yükseltilmesine kadar her şey. Instagram'dan da takip edin. 97 97 97. Efendim günaydın ağam, nasıl gidiyor keyifler demiş Tolga Bomba. Seninkiler nasıl gidiyor Bomba? Şakir Hüseyinoğlu günaydın Gökhan. Hayırlı yayınlar, günaydın Batrakya'nın o güzel buram buram memleket kokan topraklarına ve can cana yan yana olduğun tüm dostlara kocaman selamlar olsun demiş Şakir Hüseyinoğlu. Günaydınlar dostlarım, günaydınlar dostlarım, günaydınlar Seher Serriyatçısa. Günerdi, günaydın Seher'im, Arif Emre'miz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Mehmet Sarıhamet. Selam Gürkan, bizim 800'te bir türkü gönder demiş. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hazanım 97 97 97 Emre 97

Selam, ben geldim o tarafa bir saatte demiş İsmail. Nereye geçtim ben? Kuşadası'ndan. Kuşadası Yunanistan neresine karşı?

Panfuru Ambarköy'de Ümit'in seralarında yetiştirdiği fideleri gidin yakından görün. Mevsimine göre her türlü sebze. Panfuru Ambarköy toptan ve perakende satışta. Bizim Maxi Sigorta, İsmail'in şirketi, gıda şirketi sevgili dostlarım. Ve Kastamonu helvasıyla tanıştırıyor sizleri Alfa Food İsmail. Metin markasıyla helva çeşitleri. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor bu helvalar. Pekmesi %100 üzüm mamulü. Aynı zamanda tayinlerini de deneyin. Metin markasıyla bakkal ve marketlerde, pastanelerde Alfa Food. Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz Alfa Food'un ürünlerini sevgili dostlar. Metin markasıyla bana da göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Harika, ben çok sevdim, çok beğendim. Ve devam edelim. İmamoğlu, elektrikli elektronik eşyalar, yılların tecrübesiyle beyaz eşya deyince, televizyon deyince, klima deyince, ısı pompası deyince, güneş enerjisi termosu deyince İmamoğlu istediğiniz her türlü markayı en uygun fiyatlarla hilesiz hurdasız olarak bulabileceğiniz yılların esnafı Yastıköy'de ana yolda Vistoni'de balık tavernasının hemen bitişinde İmamoğlu elektrik hizmetinizde. Evli meşhur Ercan, günaydın, iyi haftalar, ben de bir türkü isteyebilir miyim demiş. Ve eğer bu gidişata uyarsa isteyebilirsiniz. Yaz bakayım meşhur abla.

Fatih'e çok teşekkür edelim. Şahin yufkası. Horyatikes gevsiz. Kavala. İskeçe. Balkan köyleri. Gümülcine. Dedaş'ta. Horyatikes gevsiz. Saçta pişmiş mis gibi yufka. Horyatikes gevsiz diyoruz. Şahin'de üretilen harika yufkalar bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Ve sevgili dostlarım, Daikin ve LG, güvenebileceğini sizi üzmeyen markalar, özellikle Daikin ve Gümücüne. Daikin ve LG bayi, ana bayi. Ahmet Mustafa, Alazo Thermasi Thermosifona eksik olma programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinize yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar, yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Bugün kızım yok, burada hastaydı, nasıl oldu, kötü olmasın demiş Meşire ablam. Hastanem mi? Ya bugünlerde herkes hasta, ama dağlara taşlara koşun ben hasta olmayayım. Bu akşam ondan mı çorba yapmış kendine? Ben sana soruyorum, sene mi? Bir güzel çorba yapmış Meşhur abla, bir güzel çorba yapmış. Gittim ev, böyle paça kokuyor, paçanın şeyi. Çok kokusunu çok severim, sarımsağı sevdiğim için. Sene mi dedim baba, dedim sen işkembe çorbası paça mı yaptın? Hayır dedi, dayı öyle şey yemem ki ben dedi, ne yaptın dedim. Çok değişik bir çorba yapmış. Patates koymuş içine, böyle patatesi onları robottan mı çekmiş ne, sebze koymuş, havuç mavuç. Ama acayip bir şey olmuş. 10 numara 5 yıldız olmuş. Yemeklere doyamadım. Senem demek hasta olduğu için çorba yapmış kendine. Bana da yazmış, sende demiş. Bilmem ne var mı demiş. Dur bakayım ne sormuş bana. Sarı bir şey yani. Dur şimdi Senem kuru. Ben tam o saatte uyurdum, uyandınca gördüm. Bana demiş ki, dayı evinde zerdeçal var mı demiş. Yoktur dedim ben. Yoktur. Zaten niye sorduğunu anlayamıyorum. Çünkü gelip direkt hatan gurutun guru giriyor evime. Dolapları, buzdolaplarını her yeri karıştırıyor zaten. Yalnız Senem'in bir huyu vardır. Hiç bizim ailede hiç kimsede o huyu yok. Hayatta kapıyı çalmadan girmez. Mutlaka kapıyı çalar. Gel, gir dersem girer. Bak, bak ne nazik kızım bak. Biz yine haldır buldur, haldır kıldır. Gideyim ben komşuya bile. Hiç.

Vay, Agro Servis eşya be. Agro Servis. Agro Servis iki kızanlardan yağ mı istiyorsunuz var? Su mu istiyorsunuz? Su da verirler. İş makinesi ve traktörün tamir, bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Özel makineyle yapılıyor. Markuçları. Cesiplerin hidrolik, hidrolik bukalarının tamiri, bojdan yürek parçalar, her türlü yağlar, dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Ve bir sponsor daha tanıtacağım. Ondan sonra devam edeceğim efendim. İmajın, Nuran Hasan. İmajın, sizin de bir imajınız olsun. Süsleme deyince, süslemeci deyince. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan Kanarya 30'da, Osmanos 8-16'da. Ve Nuran Hasan'ın imajını Tatlı Telaş olarak, Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz.

Mehmet Sultanahmet, Yaşa Gürkan demiş. Yaşayayım efendim, hep beraber iyi yaşayalım, güzel yaşayalım inşallah. Birazdan Sevmedim Karagözlüm'ü Yunancasında çalacağım. Yavaştan yavaştan hareketleneceğim efendim, hareketleneceğim.

Efendim Ginatus Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, tavuk döner, şiş çeşitleri, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler, kalçion neler, harika fiyatlarla Ginatus Aratos köyünde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Karacaoğlan'da Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Haydi Pame. Mehmet Hüseyin abi. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun herkese demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar. Mehmet abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Pythagorios Samos. Samos'a geçmiş. İsmail, nasıl turist var mı be? İsmail, Samos'ta başladı mı turizm sezonu? Bayağıdır rüzgar esiyor sahilde. Normaldir sahilde esmesi. Ama hiç insancık görmüyor mu ben oralarda?

Efendim günaydın, Almanya'dan selamlar. Sizden bir türkü isteyebilir miyim? Sıdık Ahmet Ova, Yavrumdan Ayrıldım parçasını demiş. Gündür Salih. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Sıdık Ahmet Ova mı? Hiç bilmiyorum ben onu.

lo, hobidik hobidik, altın saplı kazma ile lo lo, ezme ile süzme ile lo lo. Yar bulunmaz gezmelen. E nasıl bulunur yar? Oturup bir şeyden, Instagram'dan, Facebook'tan mı bulacaksın yarı? Nereden bulacaksın? Instagram'dan ben ateş atmadım, kız kalmadı. Bütün kızlara ateş attım. Bir tanesi ateşin yerine bana parmak atmış. Bak edepsize bak. Bir de Mustafa'ya parmak atmış. Bak terbiyesiz, de parmağı kırılsın onun. Parmağı kırılsın onun, parmağı kırılsın.

baktım programa gidişatını bozacak. Hareketli şarkılara geçeceğim zaten. YouTube'dan açsınlar demiş Aykut. Gündür Salih, siz profil fotoğrafınızda bir de genç, yani yavrunuzdan mı ayrısınız? Gündür Hanım. Samos bizim Deda Ağaç sahili gibi, hepsi Türk, mikrofon tutsalar açlıktan ölüyoruz. Ülke battı derler demiş İsmail. Evet, o gelebilen, gezebilen kesim öyle. Yalnız o gelebilen, gezebilen efendim kesim, onlar %5'i bile değil Türkiye'nin İsmail'im. Türkiye 80-90 milyon, kaç milyon, 85 milyon bir ülke. O insanların %70'ini sorsan Gülenistan nerede diye harita üzerinde gösteremezler, bilmezler. O insanların %70'ini sorsan Gülenistan nerede diye harita üzerinde gösteremezler, bilmezler.

0: İmamoğlu değil. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Sırayla gidelim. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Kırmaliye Cami karşısında Smart Tasarım Melek'in olduğu yerde. Melek geldi mi açtı mı dükkanını? Filipopolos 37'de. Melek tam karşıda M2'de. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle hizmet veriyorlar efendim.
1: Küçücüksün yavrum, ayrıldım senden. Ana baba kardeş, sıcak yuvamdan.
2: Küçücüksün. Evet.

Allah'ım bu oyuna çıkmasın o Türklerin. Sınırlar kapansın, gelemesinler. Bak bizim akrabalar geldiler. Çoluk çocuk 5 saat rezil olmuşlar Gümrüklerde. Bir de her yerde nereye gitsen Türk kafası. Kendi aralarında kavga yapıyorlarmış. Kavga dövüş. Gova gova dövüşenler varmış. Govakla göbek govaklama. Göbekleme değil. Sen geçtin ben geçemedim. Sen niye benim önüme geçtin? Ben niye senin arkandan kaldım diye. Bırak. İnsanın bir acil işi olsa, bir acil hastası olsa, bir şeyi olsa gelemeyecek. Sınırlarda kalacak. Bir cenazesi falan olsa Allah göstermesin. Sınırda kalacağız. Bir de daha yaz gelmedi. Yaz kış bunlar ne bu böyle dalandılar buraya be? Ne bu böyle be?

0: Dalgayı kontrol etmek için kaydırıyorum. Bakalım benden kimler orayı kayıyor, kimler kaymıyor diye Tolga. Ya? Ben de anasının gözüyüm. Beni bilen bilir, bilen bilir beni.
1: Una ise torra, nasıla sefro, ne oras.
0: Git bak sen beni Faik Akan'a sor. Nasıl bilirdin, nasıl bilirsin Gürkan'ı de.
1: İmame sana zito
0: ayar. Ayarda 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Yüklesin kamyonu istediğiniz eğlenceye, etkinliğe, mevlüte falan getirsin. Ayar, ayar fark yaratıyor sevgili aslarım. Ayar odunculuk diyoruz ama odunun dışında her şey var, inşaat malzemeleri var. Yani odun şu yazın yok, kışın var. Ve ayarda çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Ayar. İnşaat malzemenin dışında arpa, mısır, buğday taneler var ayarda. Cisifisi var Cemal'in. Toprak kazıyor, yer çektiriyor, köklüyor. Ne isterseniz yapıyor. Yer çektirmek ne demek ya? At Gürkan gitsin işte. Yer çektiriyor. Yer gitsin düşmanları. Ayarın cisifisini, 2025 model cisifisini kıskananları yer gitsin. Yer gitsin onları. Allah'ın kıskançlarını ya. Ve ne diyoruz? Çok teşekkür ediyoruz ayara programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Efendim ondan sonra saat 6'da açılıyor. Akşam 9'a kadar açık. Cuma açık. Cumartesi, pazar, pazartesi her gün açık, her gün. 2026-2027 model gelinlikler 30 yıllık iş tecrübesiyle hem azınlığın hem çoğunluğun seçtiği, çok sevdiği gelinlikler. Mona Lisa'nın teşhir yerine gidin, yakından görün ve hemen yanında S Design Esma var. S Design'i S Design olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. S Design Esma. Süslemecilik işinde ben de varım. Turcuköy girişinde Molesa'nın yanında, eczanenin yanındayım diyor S Design.

0: Max olsun, birlikte tadı tuzu olsun. Max ürünlerini ellerinizden, iş yerlerinizden eksik etmeyin. Günaydın Gürkan'ım, Hollanda'dan kucak dolusu selam getiriyorum. Sizi seviyoruz, Allah'a emanet demiş. Hayri ablam, Hayri Osman Hollanda'dan geliyor tatile zannediyorum. Oh ne güzel. En son gördüğümde Faik Agam'ın Tafiliyatu Esteline Yasena. Et akrevos ipeleyo Tolga. Et ipe. Τσίπεζε φίλε Φαΐκ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ο πόνος με πληγώνει.

Şimdi Bulgaristan'dan şikayet geldi. Ümit de aradı. Ümit duymamış. Orada çalışanlar duymuş seralarda. Elimizde yoktu diyor. 3 tane aşılı fidan verdi. 1,5 eurodan verdik. 1,80'den de vermedik. 1,60'dan da vermedik. 1,5 eurodan verdik biz ona. 3 tane elimizde kalan aşılı fidanı diyor. Dedi. Bu gelen dinleyicimiz de şikayet ediyor, etti 30 lepta Bulgaristan'da diye. Ama aynı değil, bak ben size sabah söyledim. Acı biber diye alıyorsunuz, bazen tavernalara gidiyorsunuz. Çoğunlukla acı diye ısmarladığınız biber hiç acı çıkmıyor, çok az acı çıkıyor. Kafteri dediğiniz. Dün annem 2 tane koparmış bizim biberlerin, ilk defa müdürün biberlerinden başladık yemeğe. Yemelere doyamadık. Hakikaten öyle bak. Ben de yalan olmaz böyle bu konularda. Başka konularda yalan söyleyeyim azıcık ama. Şimdi bakalım domatesler, biberler, patlıcanlar da yetişsin. Onları da söyleyeceğiz. Geçen sene alan herkes çok memnun olduğu için zaten bu sene fazla satış oldu. Bir de bu abimiz, bu dinleyicimiz Volvo ile gelmiş. Volvo ile gelip 3 kuruşun hesabını yaparsanız siz faiz gibi var yemez derdensiniz demek. Sevgili dostum, Bulgaristan'da dinleyicim. Vallahi ben Volvo'dan geziyorum, hiç paraya para demiyorum. Ben zaten ucuz bir şey almaya utanıyorum. Bana diyelen şimdi bu indirimde, ben katilen indirimde mal almam. Aa, ben marketlere gidiyorum. Nerede Ligmen hani... %30 indirim yapıyor Lidl. Tarihi geçecek olan şeyleri, onları katiyen onları alayım. Onları da katiyen almam. Ben nerede bir pahalı bir şey var, hep en pahalısını. İndirim de neymiş ya? Ben indirimde hiçbir şey almıyorum. Volvo'su olan domatesin kökünün 1,5 euro olmuş, onun hesabını yapar mı? Hiç. Bak şimdi tırım tırım araştırıyorum nereden para bileceğim diye. 918 euro 10 lepta sigorta parası gelmiş Volvo'nun. He?

Volvo'dan gideceğim, marketten indirimden ürün alacağım. Ya da fidecilerine gideceğim. Bana 1,5 euro diyorlar, ben 2 veriyor. Ha, iki gözüm önüme aksın bak. Az önce Oğuz geldi, kapıyı yaptı. Şu kadar dedi Gürkan abi dedi. Yemin ederim 10 euro fazla verdim. Çünkü gönlüm oldu. Çünkü istediğim zaman geldi. 10 euro fazla verdim. Al dedim kardeşim, helal olsun dedim. Ama helal etmediğim insana da helal etmem, beni dolandırmaya kalkanlara. Bana bir şeyi iki katına satanlara. Her er geç haberi olur. Batı Trakya burası küçük bir yer. O iki katı paraya satanın da zaten hakkında her şey konuşuluyor. Başarısızlıklarının devamını dilerim. Başarısız, çünkü başarısız olacak. Dediğim gibi Batı Trakya'da herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Ondan konuyu atlıyorum ama bunlar önemli şeylerdir. Esnaflık bir ciddi iştir. Efendim, önemli olan ahlaklı olmak, ahlaklı çalışmaktır. Ben Ümit'e sponsorum diye değil, Ümit'in de ahlaklı çalıştığına, iyi çalıştığına, güzel çalıştığına inanıyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun Ümit'in seralarına. Diğer notayla bir şey daha söyleyecektim. Bir mesaj mı okuyacaktım, ne yapacaktım? Göremiyorum mesajlar. Hasan'ım, yayın canlı. Hasan'ım, Çanakkale'ye günaydınlar. Mesajını göremedim, kusura bakma, yeni gördüm. Ahmet Muzaffer abi günaydınlar. Oğuz mu yaptı sana, garaj kapısını başkası mı demiş. Emre Semerci. Oğuz, onun ana satışını onlar yaparmış. Ben daha sonradan öğrendim bunun öyle olduğunu, bilseydim. Tabii ki direkt olarak, doğru olarak. Neyse şimdi Emre, karıştırma onları sen. Ondan sen hep Çin markalarını tercih ediyorsun demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ne Çin markası be? Ben Prada'dan, Gucci'den başka, Hermes'ten, Kenzo'dan başka marka giymeyeyim. Onu bırakın, özel kıyafetler diktiriyorum kendime. Her sabah kalktığımda bugün ne giysem diye mi düşüneceğim? Şimdi bugün bu sabah saat 8'e çeyrek kala Oğuz'dan İsmail dayandı kapıya. Bu baba, anama dedim, ana dedim, saat 8 gibi dedim, uyanın. Anam dedi, biz zaten uyanık olacağız kızlarım dedi. Onlar hoşur hoşur uyurken ofur ofur gelmişler kapıyı yapma. Ondan sonra beni gördüler, saç baş darma duman. Üstümde yırtık pırtık bir pijama. Bir şok olmuş demişlerdir. Bu mu Gürkan, nesi ne oldu, ne halde? Vay dediler, seni uyandırdık. Ben gözlerimi açamıyorum da. Seni uyandırdık dediler. Dedim hayır dedim, ben birazdan programa başlayacağım. Dediler sen bu halde mi başlayacaksın programa dedim. Programa başlayana kadar, başladıktan sonra çakmak gibi oluyorum. Çakmak. Ben burada Prada Mırada donlarla, bunlarla, fannilerle, atletlerle, en kaliteli pijamalarla program yapacağız burada. Kürtaj mı yapacağız, program mı?

Oğuz kızan beni bir gördü kapıda. Yanlış yere gelmiş sanmış beni görünce. Tanıyamadılar beni. Yataktan fırladım gibi. İsmail Usta'dan ikimizi bir yere götürürsün artık kapı olmuş diyor Leblebi Hüseyin Aga. Sen nereden tanıyorsun İsmail Usta'yı? Hangi Oğuz ba Özkon mu diyor Emre Semerci? Hayır be. Hayır be. Oğuz artık bizden parayı falan kesti. Kendi kabuğuna çekildi hiç dışarı çıkmaya. Hiç. Biz kötü paraları kesti Oğuz. Bizim Özkon Mehmet Özcan Oğuz. Bütün batırak yanında namusunu bozdum. Herkesi namussuz yaptım.

Yunanistan'ı bilmezler dedin de birinle konuştuk, 30 senedir Yunan tarafına geliyormuş. Ben Yunanistan'danım dedim, nasıl o kadar güzel Türkçe biliyorsun diyor bana, buyur. Dedim Atatürk bilmiyor muydu? Apıştı sustu işte, bu çoğu gelen bile bilmiyor bizi. Onlar şey sevdası, boşver sevgiler demiş İsmail, aynen öyle. Onlar görmedik takımı, görmedik. Geliyorlar buradan, oh Giro gidik diyorlar. Gidikleri domuz, domuz yiyorlar. Haldır oldur. Gürkan abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Sen Aziz'in şarkısını kim söylüyor? Az önce çaldırdım. Hani kadın da o ismi nedir acaba? Bir kadın söylüyordu demiş. Bilmiyorum, unuttum şimdi, çok yoğunum. Çok yoğunum şimdi, hiç hatırlamıyorum. Penchas'ın donlarıyla çıkarsan iyi kapıyı, kapıyı yapmış. Hadi yayınlar derim demiş Nihat. Dur bakayım, donum ne don var altımda? Vallahi billahi Tommy var. Yemin ederim, yemin ederim, bak yemin ederim, Tommy Hilfiger var orijinal. Penchas'ın donları kayıya gidiyor ayağımda. Ama pijamaların pazardan bir de klorin düştü pijamama. Geçen gün klorin sıçradı. O pijamalarla çıktım, attım kendimi dışarı. Saç baş dağınık. Gözden şiş. Demişlerdir nereye geldik biz? Nereye geldik? Abba Cahil İsmail Ustalan, çok eskilerden tanışıyoruz. Benim eksa telefonum bacana oluyor demiş Lebcebi Hüseyin Agam. Sen ne söyledin ona? Müselim köyden birisi sizi çok övüyor mövüyor diyor dedi bana. Sen miydin o? Kolay gelsin bakalım. Kral cumartesi nasıl geçti diyor Oktay Ahmet. Çok iyi geçti. Bir kızla tanıştım. Sonra giderken bana uzak yere gitmesen donunu isteyecektim dedi. Ha dedim, don koleksiyonu yaparmış o gene. Yemin billah. Bak, Turan çarpsın Turan. Yemin ederim size. Ya dedim içimden, bu ne dedim, ne manyak ne sapık çıktı, türlü türlü sapık insanlar var. Allah billah sen. Haydi. Şimdi sevgili dostlar. Ne diyelim? Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için süslemeci bulduk, gelinlikçi bulduk. Hepsi var. Başka ne var? Bir de dendraki de var. Düğünü nerede yapacaksınız? En güzel yaz düğünleri için. En serin yaz düğünleri için. Püfür püfür püfür. Yatırdım çam dibinde. Çamların dibinde, çamların altında. Çatısı da var. Yağmur yağsa korkmayın. Muhteşem düğünler. Dendraki'yi seçin, şapçının en güzel en tepe noktasında Dendraki. Siparişler hep trend yoldan yapışsın ama demiş Rasim. Rasim. O iyi mi kötü mü trend yoldan yapmak? Hasan Topal, selam, kolay gelsin, aynı programda ederim demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Motto klasa, klas işlere. Stil bayiyle kolay gelsin.

İndirimli alaysın diye hep oradan ısmarlıyorsun demiş Rasim. Niye? Ben gideyim, sizin haberiniz yok. Londra'dan, Paris'ten en pahalı yerlerden, butiklerden giyiniyorum. Ya. Ben internetten bile alışveriş yapmıyorum.

Trend yoldan alışveriş yapacağım. Kuryeler beni tanıyor, getirecekler. Gürkan Nesnoğlu adına kuryeden paket gelecek. Baksana. Hiç olacak iş mi be? Ben indirimi alır mıyım ben?

κλείσεις το σπίτι. Με έχεις κάνει αλήθεια. Σαν γιαστάδι Τζολί νεφές αλλιώ. Ondan sonra da gidiyor ya, ne yapacağım. Hepimiz gideceğiz bugün. Hepimizin gideceği yer sevgili dostlarım İmamoğlu, Erhan ve Erak İmamoğlu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Erhan ve Erak İmamoğlu Kalf yolunda 2. kilometre Batı Trakya'da bizim aslımızdan ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah geçinden lazım etsin inşallah. Ve ne diyelim? Ve ne diyelim? Faros diyelim. Faros Fener'de. Martı seslerini dinleye dinleye. Martılar nasıl maklayabiliyor musunuz? İstanbul'da bir simit verirdi. Hep vapurla karşıya geçerken. Ya bak.

böyle martı seslerini denizde üstten görerek, o denizin rüzgarı üstüne gelerek harika balıklar yiyorsunuz. Balık sevmeyen ben diyenler, et de var, pizza da var, tavuk da var. Balık sevilmez mi? Ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Ben bir tek şeyi sevmiyorum. Scubri Caplisto'yu. Caplisto olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Duman kokuyor bana. Kalan her türlü balığı yerim. Ahtapot yemeyeceğim. Ahtapot yemem. Bir de şey yemem. Diğerinin adı neydi? İstakoz yemem. Hayatta yemem. İstakoz zaten yemem. Pahalı olduğu için de yemem. Canlı haşladıkları için de yemem. Hiç de yemedim. Ahtapot yerdim. Tövbe ettim. Netflix'te bir ahtapot filmi var. Geçen gün de söyledim. Yaşlı bir bayan. Yaşlı bir ahtapot. Akvaryumda ahtapot. Bunların arkadaşlığından, dostluğundan bahsediliyor. Ahtapotlar çok akıllı hayvanlar, çok zeki hayvanlar. O yüzden bir daha Netflix'te o filmi seyrettim, zaten bitti. Bir daha hayatta ahtapot yemem. Siz de yemeyin. Bırakın ahtapotlar özgürlük, ahtapotlar özgürlük diye tabelalar açacağım. Flamalar asacağım. Yürüyüş düzenleyeceğiz. Katılacak var mı? Ahtapotlara özgürlük, ahtapotlara özgürlük. Ahtapotlara, uhtapot, tıhtapot yalara özgürlük. Yeter be. Ne bu hayvanların çektiği bizden be? Yeter be, ne be? Balıkların, hayvanların, hayvan, ineklerin. Çünkü seviyoruz. Ah ne güzel kuzucuk. Vay ne güzel kuzucuk. Maşallah diyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Vay ne tatlı et varmış hayvanın diyoruz. Hayvancağızın diyoruz. Bak bak bak bak, insanoğlunun yaptığına bak. Açıldı gene çenem, ne oldu, haplarımı mı almadım, fazla mı hap aldım, likmena mıydı haplar, ne oldu anlamadım, ne oldu, ben size kimi tanıtırdım, neyi tanıtırdım, nereden geldim buraya nereden geldim, nereden gittim buraya nereden geldim buraya ben be? Coşkun kedinizi, köpeklerinizi, kroketler Coşkun'da, harika fiyatlar Coşkun'da sevgili dostlarım, kuşlarınızda yemler Coşkun'da, kuş ettiren yemler Coşkun'da, vitaminler hayvanlara Coşkun'da, Coşkun Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşçen içeri doğru ilerleyin, 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coştur Coşkun, Coştur Coşkun, Coştur Coşkun, Sinertika Farmak yazan yerde Coşkun. Al rehaplarını demiş Faik. Az mı aldım, fazla mı aldım, onu hatırlamıyorum. Doktor B12 yazdı unutmayayım diye. Bu sefer B12'leri alıp almadığımı hatırlamıyorum. Ya ne olacak benim işim? Aldım almadım, içtim içmedim, onu unutuyorum.

Ama Gürkan abi, giydiğin ayakkabı bile ikinci el diyor Rasim. Ayakkabıyı bırak, donlar bile ikinci el. Ayakkabı olsa iyi.

Şimdi Agora Plus'larda bayramlık indirimler geliyor. Agora Plus. Gümüşhane'nin marketi Yarımçınar'ın karşısında. Gümüşhane İskeç'e giderken konsolosun olduğu sokağa geçtiniz. Bir sokak sonra hemen arkasında tam köşede Yarımçınar'ın karşısında Lesikomotiv'in önüne çıkan caddenin başında tam köşede Agora Plus var. Dükkanı alacaksan köşeden alacaksın. Market açacaksan köşeye açacaksın marketi. Haydi Pame. Diyamar diyes. Eh kokani. Enis Şerif. Diyar diptotol diplomatan ki bu Milayston Enis Şerif. Konuşan ehliyet. Darbukayı da konuşturdu geçen Ayşen valla billah. Düm teke düm teke düm teke düm tek düm tek düm tek tek tek tek. Tek tek düm tek. Eh kokani. Hatta Enis'i dinle ama Metin'i galiba. Darbuka çalarken ben şeyi aldım galiba, kamerayı aldım. Dur bakayım. Metin'in darbukasını çalarken ben kaydettim sanıyorum. Niye burada yok kayıt? Ha, var bak burada, bak nasıl çalıyor kız ama.

0: Gördünüz nasıl çalıyor kızdan darbukayı? Vallahi billahi. Bir kızdan acayip çalıyor sazı, öteki kızdan acayip çalıyor darbukayı. Ya. Enes'in gene parmakları tepe kadar tokmak tokmak. Löpücük löpücük löpücük. Aa, böyle kalın parmaklar. Frankfurt sosisi gibi diyeceğim de ondan da kalın. Ondan da kalın. Frankfurt sosis, Frankfurt sosisi oluyor. Onun iki katını düşünün öyle parmaklar. Vallahi billahi. Kangal sucuk gibi parmakları var Enes'in. Varım gibi ya, varım gibi ya darbukanın üstünde. Allah sen ya. Nerede büyütün o parmakları? Nerede büyütün o parmakları Enes? Ne?
1: Fio, tria,
0: Pamem. Ela. Rio mu aklına geldi? Ne diyorsun be? Pamem repedi ya. Pompa deyince, pompacı deyince Alper İbrahim abiye şaba. Matkem onlar batırırken en eski pompacıları. Pompa işini iyi biliyorlar, güzel biliyorlar, harika biliyorlar. Son sistem tezgahlarla hem hızlı hizmet hem de uygun fiyatta çalışıyorlar. Yeni nesil traktör ve arabaları.
1: Aman anabiyom abi.
0: Efendim anavaz pisisini yapıyorlar. Diagnostik alete bağlıyorlar. Pamem. En nazio triya. Test arabende eksin. Bilmiyorum dedim kim söylediğini. Kusura bakmayın her şeyi herkesle paylaşamam. Bunlar özel şarkılar. Soru işareti bırakmışsınız bana Gülcan ne? Bilmiyorum. O şarkıyı herkesle paylaşamam ben öyle. Biz radyocuların sırları şeyleri var.
1: Hocam. Kena, Fio, Tria.

İlk arabam Opel Astra. Yeşil ördek yeşili. Yeşil ördek gibi daldım göllere. İlk arabamı almışım. Çok seviyorum arabamı. Arabama da Sony ses sistemi koymuşum. Gufurlar, mufarlar, buferler, buferler, guferler, buferler. Hepsi dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki. Ondan sonra işte bir kız vardı. Ayrılmıştık ondan. Ama halen içten içe severdim onu. Hep bu şarkıyı dinlerdim. Hep bu şarkıyı dinlerdim. Tekrar tekrar pane baş. Sar başa, sar başa, sar başa. Kapu kapu sesim ameki kardiyamu keyete. Kalfa pastanesi. Lokum gibi ne akılmış. Heh, aklımı. Aklımı. Geyim. Aklımı. Geyim. Ne akılmış kızanak işte o zaman. Ondan sonracıma kalfa pastanesi. Lokumlar harika. Tatlar harika. İçi lotus dolgulu çıtır çıtır. Burakyalar muhteşem. Kalfa pastanesi. Etkinliklerinizde, düğünlerinizde, doğum günlerinizde. Harika turtalarla, pastalarla hizmet vermeye devam ediyor. Tüm ekibe kolay gelsin. Tüm ekibe kallimera. Günaydın, dobro utro. Haydi. Hangi araba her iki haftada flanca yakar mı demiş Mike Tuzacı ya. Ondan sonra Honda al dediler. Honda aldım da kurtuldum. Ondan sonra dediler Honda'yı bırak Volvo al dediler. Şimdi Mercedes bir tane araba çıkardı GLC. Yeni GLC'yi gördünüz mü? Yeni GLC yeni geldi zaten Yunanistan'a. Cam tavanında gece olunca Mercedes'in yıldızları parlıyor. Bütün tavan yıldız oluyor. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay ne teknoloji yapmışlar, ne teknoloji yapmışlar. Hey Mercedes, çok sıcakladım, camımı açar mısın diyorsun. Mercedes anlıyor hangi camda oturduğunu. Hemen senin olduğun camı açıyor. Tabii Gürkan Bey diyor, adını da biliyor insanın. Ya. Hey Mercedes diyorsun, üşüdüm camı kapa diyorsun kapıyor. Hey Mercedes, sıcakladım camı aç diyorsun açıyor. Kapa diyorsun kapıyı, dördüncüye söylersen ana avrat küfredi, ana avrat küfrediye. Anacın sattı mı Mercedes'i? O yüzden ben Volvo aldım zaten. Mercedesler kızdı mı sövüyor insana. Günaydın, şimdi Almanya'dayım. Flensburg şehrinden selamlar. Ayrıca yanımda bulunan Hacı Ören'den, Ekrem'den, kardeşinden ve babasından kucak dolusu selamlar demiş Orhan Osman. Benden de size kucak dolusu selamlar. Bırak sen şimdi Mercedes'i, Ford Ranger'ı gördün mü demiş Faik. Ne yapayım ben Ford Ranger'ı? Senin gibi benim için, senin için köylü, ruhun köylü ben. Senin dünya kadar paran olsa gene sen, gene sen gider gibi Ford Ranger alırsın. Dünyalar kadar paran olsa gidersin gene sen Ayıdere'ye. Bir tane kulübede yaşar, orada yaşarsın.

Mercedes'in logizması sonu benim gibi asabi yapmışlar. Azıcık bir şeyi fazla yaptırman kalktın mı senin ananın avradını diye. Mercedes. Max sen benim gibi çok asabi.

0: Hey Mercedes.
1: Arabanın içindeki ambiyans ışığını kırmızı yapar mısın?
2: Tamam, rengi değiştiriyorum.
1: Vay bir gözüm alıyor.
3: Sana kaçarken geldim sen de.
1: Hey Mercedes.
2: Sizi dinliyorum.
1: Çok sıcak ya, klimayı kısar mısın?
2: Tekrarlar mısınız?
1: Klimayı birinci kademeye alır mısın? Çok sıcak.
2: Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam.
1: Mercedes biraz dolma. Hey Mercedes.
0: Bu da köylü bak. Bu eşekten attan inmiş. Mercedes eşekten inmiş. Mercedes'e binmiş. Baki var söylesene. Hey Mercedes diye. Ödünü patlatacak Mercedes'in. Klimayı diye birinci kademeyi al diye. Ne bilecek kademeden be Mercedes.
4: Hey Mercedes.
2: Sizi dinliyorum.
4: Ne yapıyorsun?
2: Ne yapmak istiyorsunuz?
4: Mercedes bana konumu açar mısın konumu?
2: Lütfen tekrarlar mısınız?
4: Ya bana konumu aç konumu.
2: Sizin için ne yapabilirim?
4: Benim için her şeyi yap Mercedes. Kapat. Hey Mercedes.
0: Benim Volvo hiç öyle değil. Benim Volvo ben daha söylemeden ne istediğimi anlıyor. Ben de ağzımı açar açmaz içimden geçenleri okuyor. Va? Ya Volvo. Ağzımı açar açmaz içimden geçeni okuyor Volvo. Vallahi kulübe Ayıdere'de hayalim demiş Faik. Yapayım ben sana Ayıdere'de bu kulübe kaça çıkacak? De. Hemen söyleyeyim. Semerci ve Sinap ve Semerci İnşaat hemen bir kulübe yaptıralım sana 500 euroya. Tentelen kaplatacağız üstünü. Senep ve Semerci İnşaat. Kulübe mi istiyorsunuz? Kulübe yapıyor. Ayıdere'ye mi istiyorsunuz? Ayıdere'ye yapıyor. Temel kazıyor. Efendim inşaattan temelcan çatıya, yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye tüm projeleriniz de yanınızda. Sağlam, garantili iş. Sinap Semerci İnşaat. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer sevgili dostlarım. 697-318-37-97 Sinap ve Semerci İnşaat inşaat alanında fark yaratıyorlar. Size bir şarkı da dinlettirmeyeyim. Para da istersen veriyor mu Mercedes diyor Adem Akraba abi.

biliyorsun, sen de Fahiye Mercedes'e binin. Hey Mercedes. Türkçesi de yok doğru dürüst. Götür beni Ayıdere'ye. Beni Ayıdere'ye götür Mercedes. Oradadır. Nerededir? Ayıdere nerededir? Mercedes de kendine benzetecek Faik. Ne istersin, ne yapacaksın? Ayıdere'de.

12 sene kullandım. Kazık kazık diyor Mehmet Nazmi abi. Senin Volvo gibi diyor Mehmet Nazmi abi. Ne demek istiyorsun? Arancıkta yanık yağ yakıyorsun. Faik. Faik bacar basaracak seni diyor İlkan Solist. Yanık yağ koymayın bana. Yanık yağ koymayın yufka. Yufka des. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Rıdvan Face Trakya yufka şekerim. Şeker gibi yufka bunlar. Şeker gibi yufkaya gel, Rıdvan Face'e gel. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Yufka des, yufka des. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan'a. Şekerime program yaptık artıklardan dolayı. Rıdvan Face Trakya yufka. Öf. Ne kadar akıllı program bitmesine daha yaklaşık bir saat mi var? Hadi bakalım devam edelim. Hadi bakalım devam edelim. Hadi bakalım devam edelim. Buradan yazıyor. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlara müjde. Artık borularınız gece yarısı bile tıkansa bir borucu var. Haydi bakalım. Su gider boruları. Tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de var dükkanlarında. 7/24 tıkanan lan borularını özel bir alet salıyorlar borunun içine. Pampacık oluyor, tertemiz oluyor. Hırl hırl akmaya başlıyor boru. Konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde. Andrea Papandreou 3 numarada. Kasarizma Süratiyon Ramadan. Eşi Sıdıka Hanım ve oğulları Recep. Oh tutamıyorum kendimi şimdi. Ellemeyin bana. Ellemeyin bana, tutamıyorum kendimi.

Gelikan bu radyodan ötüyor sadece. Yakından sudan çıkmış ördek yavrusu gibi oluyor demiş Faik Tuzacı. Mercedes'ten demek istedim demiş. Niye? Memnun değil misin Mercedes'ten Mehmet Nazmi abi?

Yelil. Yael Yelil. Lindir lindir lindir lindir lindir lindir. Gürkan'dan oynayanlara. Lindir lindir lindir lindir lindir lindir. Gürkan'dan oynayanlara.

servisleri kazık diyor Mehmet Tersim abi. Sen gel ben onu bana sor. Bana sor. Bana sor. Vay ne iyi geliyor Tolga, vay ne iyi geliyor. Vay ne iyi geliyor Tolga. Ela. Çiko burada mısın be? Gürkan abisinden Çiko'ya çok şaba. Gürkan agasından Çiko'ya çok şaba, çok şaba.

mikrofonu da mı aldın be? Aldın benim mikrofonu da mı aldın be? Müteferrat kuyumculuk. Edirne'de. Sarışan Caddesi 32 numarada. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Yan tarafına Sinan Pırlanta'yı da açtılar. Uzun yıllardır sponsorum. Uzun yıllardır Edirne'lilerde bir 60 yıllık tecrübeyle Müteferrat Kuyumculuk ve Sinan Pırlanta Edirne'de sizleri bekliyor efendim. Edirne'nin merkezinde.

Ama Emre, parlamenter nerede be? Ha? Gürkan abi nasılsın? Bana WhatsApp'tan yazar mısın? Demiş Hasan Parapan, yazamam. Niye yazacağımışım sana WhatsApp'tan be? Allah Allah, niye vereceğim mesela numara mı? MK Rentekar'dan iyi yayınlar deriz demiş. MK Rentekar. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde sevgili dostlarım. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Cars Rentekar yeni açıldı. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama, bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com, Facebook MK Rentekar, Instagram MK

0: ver de buna.
1: Bana İvan Çap'tan yazar mısın? Bir desteğine ihtiyacım var. Yaz ne istersen buradan yaz. Instagram'dan yaz. Instagram'dan yaz. Ne desteğine ihtiyacım var? Dur bakayım ne desteği, hayırdır yazayım ne isteye? Nasıl bir destek istiyor? Aman yavrum. Emre şımarma. Son afro geliyor. Emre gel arabanı yıkat. Parasını da öde. Son afro geldi. Son afro. Vedat ve Özcan sevgili dostlarım. Son afro. Sarıcı'ya giden yolda. Tren yolu geçiyorsunuz, Gümüşhaneler bilirler. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen mezarlıktan sonra sol tarafta arabaların içini dışını yıkasın, kamyonları yıkasın, otobüsleri yıkasın. Efendim rampaları var özel arabanın, kamyonların, kombinaların altına girip altını üstünü yıkasın. Her yerini yıkasın kızanlar. Şimdi müşteri çıkmak için, çekmek için onlar yazın donacak, yıkayacaklar arabalar. Önemli olan müşteri gelsin, müşteri yıkasın. Ben onlara öyle tavsiyede bulundum. Benim tavsiyelerimi dinleyecekler inşallah. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Şenol amca. Gel Şenol amca, gel. Haydi Şenol amca. Haydi Şenol amca. Dostça Şenol amca. Gürkan Nesinoğlu'ndan Şenol amcasına şabba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Şenol amcasına şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Giratos'a şaba. Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde sevgili dostlarım. Karacaoğlan muhtarı Hasan ve Serkan'ın yeri Giratos. Giratos. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler de var. Yazın dışarı da mekan açacaklar. Yazın müzik, canlı müzikle yapacaklar. Hasan'ın söylediğine göre.

benim spotu duymadın ben diyor Emre. İki kere çaldım şimdiye kadar. İki kere söyledim, beş kere de ağzımdan söyledim. Aa. Ne bu sizden, çekin benim mi? Kudurun, kıvırın, kudurun, kıvırın. Seden şaba, seden şaba.

Chico'dan Şenol amcaya şabı. Chico'dan Şenol amcaya şabı. Şenol amcaya şabı. Chico'dan gupteri gupteri gupteri gupteri şabı. Şenol amcaya şabı. Şenol amcaya şabı. Gupteri gupteri gupteri gupteri. Gürkan Nesinoğlu'ndan Fatih'e şaba, Fatih Trampa'ya şaba, Şahin'e şaba. Koryati kez gevsiz apotika valla mehriton evro. Bütün bakkal ve marketlerde Şahin yufkası. Harika yufka. Harika yufka. Hoppa. Şahin yufkası 2015'ten beri. Deneyin bakkal ve marketlerde Koryatikes Gepsis etiketiyle bulabilirsiniz. Ben uyumadım.

0: Abi Şenol amca damadı sevmiyor. Her alda damada hiç şaba yapmıyor. Sadece geline şaba yapıyor demiş Gökhan Karali. Gelin tarafı. Niye yapacak damada şabayı?
1: Arkadaşlar.
0: Sonra yanlış anlaşılır. Şenol amca damada şaba yapıyor derler. Yanlış anlar insanlar. Selçuk Alioğlu. Selam Gürkan abim, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Gencerli köyünden selamlar demiş. Gencerli köyüne selamlar. Hop diki çekirge. Hamanini.

bak arabanın motoruna nasıl yapıyor kızanlar. Bak bak bak bak bak bak. Bak son afro, bak son afroya bak. Bak bak bak bak bak. Bak arabanın makinesine afro atmışlar bak. Bak bak anam ne güzel olmuş. Vay pırıl pırıl olmuş. Benim makineyi afro atmadan temizleyeceğiz. Önemli olan afro atmadan temizlemek. Tamam, tamam mı?

Bien sûr, ça. Jamais ça. Akustik Erken'de komutanı Şener'e şaba. Kondo Center'in karşısındaki yol. 2531-0727 numaralı telefonda Şener Gümüşçü'ne de. İskeçe'de of of of of of of. İskeçe'de Zara Kids'in karşısında en eski saat altında Şener. Şener. Nasıl istersen yaparız reis. Sen yeter ki iste demiş Vedat. Benimkine köpük atarsanız vrakiklik mi yapar? Elektrikli aletler içinde. Sonra baştan yağ yakma benim gibi.

Ege'yi salıverdim. Kemal Karadayı, sen bu Şenol Aga'yı bul da konuk et, bir gün bol şabalar yapsın diyor Kemal Karadayı. Hakikaten bulmak lazım bu Şenol amcayı.

Beni görenler olsa deli deli bu diyecek. Oh, doymadım oynama. Cumartesi akşamından doyamamışım. Pazar sabah kalktım. Saat 10 gibi babam gördü. Çocuğum, senin gözlerinin altına ne olmuş? Öyle gözlerin çökmüş içine dedi. Ama dedim, ne çökük? Gözlerim çıkmış. Torbalaşmış gözlerim uykusuzluktan. Üşüdüm, bir yağmur yağdı. Bir öyle oldu, bir böyle oldu. Saat 1.30'a kadar tepindik durduk. Palitosumun kaynanasına şaba diyor Çiko. Çiko'dan Veysel'in kaynanasına şaba. Veysel'in kaynanası dişi domuz mu yoksa? Kırı domuzu bu. He? Baltacı Holding'den inşaat ustalarına selam olsun. Baş patron istiyor. Kızılcıklar oldu mu? Yayınlar mısın yazdıklarımı demiş Selçuk Ali oldu. Yayınladım bile. Baş patron bize sponsor olsun. Ne isterse çalayım, ne isterse. Madem patron sponsor olsun, istediğini çalarım.

Hasta mexicana. En la Shaba. Melissa Shaba. En la Melissa. Hüseyin Mümün. Maşallah, hangi radyo açsam o radyodan sen çıkıyorsun Hüseyin. Şaba. Yaşa Hüseyin Mümün. Yusuf Aga number two, number two'sun sen.

Geçen de Hasan'la telefonda konuştuk, Hasan Sirak'la. Vay Gürkan abi dedi, ne güzel sesin var dedi. Sesine kurban olayım senin dedi. Sonra bu zamana kadar kaç ay oldu? 2,5-3 ay oldu herhalde. 3 ay olacak. Hiç yakından görmedim ben. Sonra geçen gün dükkana gittim, Sirak orada. Aa dedim, ben seni dedim ilk defa görüyorum. Ben seni biliyorum dedi. Çok dedi iyi yerde radyosun. Çok güzel radyosun dedi. Gürkan Nesinoğlu'ndan Hasan Sirak şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Hasan Sirak kardeşine şaba. Vay ne güzel sesim var. Vay ne güzel fiziğim var. Dedim fiziğimde sesim kadar güzel mi dedim. Fiziğin dedi sesinden daha güzel dedi. Maşallah dedi, maşallah dedi. Sirak. Hasan Sirak. Prostate bu mu? Aksiye gelsez. Hasan Sirak. İlaçlama hizmetleri. Sinek ilaçları. Tuvaletlerinizin hijyeni için. İşlerinizin hijyeni için Hasan Sirak, sirak.gr internet sitesi. İskeçe ve Gümüşhane'nin hijyeni için Hasan Sirak seçin. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

demesin ya. Atma demiş Gökhan Karali. Aa, iki gözüm önüme aksın öyle demediyse. Aynen öyle ablam, süpersin demiş Aynur Kura ablam. Ya. Sen cumartesi akşamı oynamadın. Altı bofor Poyraz'da kalmış Selvi gibi sallandın diyor Faik. Abi bana dediler, ne hayırlı geldin, yağmurla geldin dediler. Sonra sövmeye başladılar. Yağmur ilk önceden hoş hoş yağmaya başladı. Sonra şaldır şaldır tuttu. Gitti kirazlar dediler. Gitti kirazlar dedi. Bütün gece kiraz üreticileri dövündü kaldı. Nereden geldi bu uğursuz dediler. Gitti bizim kirazlar dediler. Gitti kirazlar. Yedi yağmur. Yedi yağmuru kirazlar. Benden ötürü. Batı Trakya'nın iklimini de bozuyor. Kirazlar da benden ötürü çatlayacak. Şimdi alınmayacak. Sonra dedim baba ne korkuyorsunuz dedim. Devlet dedim sana ziyan verecek. O peki kim veriyor sana ziyanı? Devlet 10 verecek 100 yiyecek. Ne korkuyorsunuz siz? Allah Allah. Korktuğunuz şeye bakın. Efendim İsmail çok güzel tayin getirdi. Kastamonu tayini. Harika tayin. Alfabut İsmail. Glikoz, fruktoz ve margarin içer mi? Muhteşem bir tayin helvası. Bu tayin helvasını deneyin. Sadesi kakaolusu. Antep fıstıklısı var. Harika pekmezleri var. %100 üzüm pekmezi. Ve tayinlerini de deneyin. Alfabut İsmail'in ürünleri Şükrü'ye marketlerde. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde ve seçkin. Hastanelerde bulabilirsiniz. Akif Ali'den herkese şaba demiş Akif.

Rodopis markasıyla tanıştırdı bizi San Siro. Rodopis marka gül suları. Hem sürebilirsiniz yüzünüze, gözünüze, nerenize isterseniz. Hem de bunu tatlılarınıza katabilirsiniz. Pastane sahiplerine sesleniyorum. Pastane sahipleri sizler de kullanabilirsiniz tatlılarınızla. Rodopis. Ve Rodopis marka kolonyalar. Süslemecilere sesleniyorum. Rodopis'te sizler de San Siro ile çalışın. Uygun fiyatlı kaliteli kolonyalar. Rodopis markasıyla 5 litrelik ambalajlarda. San Siro'da sevgili dostlar.

Born Fresh, İskeçe'de, Gümüşhane'de, Rodop'ta, Evros'ta, bakkal ve marketlerde Born Fresh yepyeni asitli içecek. Born Fresh'i tavsiye ediyoruz. Deneyin. Bana da göndermişler. Ben de en kısa sürede deneyeceğim. Alfa demişim. Ne alfası be ya? Ne diyorsun be Gökhan? Born Fresh. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Instagram'da Born Fresh Gris olarak sayfası var, bulabilirsiniz. Toptan satış için benden telefon isteyebilirsiniz. Born Fresh. Born Fresh. Kalimera de Gürkan abi, nasılsın bakayım? Önder Krom ekibine şabe demiş. Cafer. Erlender Krom. Seni de mi aldılar boya işlerine? Önder Krom'a şaba. Önder Krom. Boya işlerinde tecrübe. I love Komotinent Faik Tuzla Cicemiş Çiko. Bu bizim Çiko değil. Bu Çiko Çiko ile yazılıyor. Çiko. I love Komotinent Faik Tuzlacı. Başka sevecek adam bulamadın mı? Ha?

İlyas'ta da kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye, döşek temizleme. İlyas'ta farkı sevgili dostlarım. Erhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin. İlyas'ta'ya çok teşekkür ederim. Yeni yolda 8 numarada İlyas'ta var. Gümüşün en köklü, en eski kuru temizlemecilerinden İlyas'ta. Ve oh canıma değsin. Balık için, et için, farosu seçin. Martı sesleri denizi üstten görerek yemek yemek için Fener'de Faros Balık Restoranı. 7 Euro'dan başlayan menüler, tavuk var, et var, balık var. Her cebe uygun fiyatlar. İsteyene kahve de var, isteyene tatlı da var. Sadece kafe olarak, kafeterya olarak da gidip oturabilirsiniz. Yemek yemek zorunda değilsiniz o güzel manzarayı görmek için. Faros Fener'de, Fener'in en güzel noktasında, hizmetinizde.

Trakya Mobilya. Trakya Mobilya'nın teşhir yerinde %40'a varan indirimler var. Bunlardan yararlanın. Hem ana şubesinde hem postosun arkasındaki şubesinde teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle size sunuluyor. Gidin, gezin, görün. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya ile konuşun. En güzel prefabrik evler, trofo villalar. Konteynerler sizlere sunuluyor.

Çarşamba görüşürüz, iyi programlar abi demiş Emre Semerci. Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun be Emre? Niye, yarın niye yoksun? Ben ne yapacağım sensiz programda? Ha? Ben ne yapayım, neyleyim sensiz? Niye çarşamba görüşeceğiz de yarın görüşmüyoruz? Sen benim sponsor olduğun günlerde mi dinleyeceğim bundan sonra? Ne ayıp. Ama kardeşin her gün sponsor. Sen haftada 3 kere sponsorsun. Kardeşin her gün dinlemen lazım. Bakalım söyleyeyim mi, söylemeyeyim miyim kardeşini? Bakalım nasıl söyleyeyim, güzel söylüyor mu? Es mi geçiyorum? Yapımı geçiyorum? Hep dinlemen lazım, hep kontrol etmen lazım.

Çarşa, onlarda da iki kere söylesin beni koca gün demiş. Ha? Ne oldu Emre? Onda da 97 diye bağırıyorsun demiş. Güzel, güzel. Aa, gitsen yine Necdet abine sponsor ol beğenmezsen. Gitsen Necdet abine sponsor ol. Allah, Allah. 97.

0: tesisi var biliyorsunuz şeyin. Ayar'ın, Cemal'in 2000 tane sandalye, 150 tane masa var kiralık sevgili dostlarım. Düğünleriniz, etkinlikleriniz içinde yer verebilirsiniz. Tercih edin. Ayar cizipisinin dışında her türlü inşaat malzemesi, çok güzel boya çeşitleri var. Beyaz boyalar ve iç ve dış cephe boyaları var. Çok kaliteli ve uygun fiyatlı. Arpa, mısır, buğday taneler, inşaat malzemeleri dedik. Büyük Müselim köy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Bir spot girecektim, unuttum Gürkan. Hazırla bakayım, kızmasın yeni sponsor. 97.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru
0: 97.
1: Adrestesiniz.
0: 97.
1: Sinap ve

0: Güvenle koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinapse Mertçi.
1: Doksan yedi. Sinap ve Semerci İnşaat. Efendim, temelden binanın her türlü işini, temel kazma işlemlerinden binanın bitmesine kadar A'dan Z'ye her şey kusursuz mu olmak olsun istiyorsanız, Sinap ve Semerci İnşaat deyince yeni faaliyete geçtiler. Tercih edin. Sizin de evinizde, sizin de binanızı onlar diksin. Uygun fiyata diksin. Radyoların kralı bugünkü kapanış şarkısını Kekilir'den Göçle kapattır mısın demiş Seden Kaya. Hareketli şarkılarla kapatıyorum yani programımı. Hiçbir zaman programımı benim son şarkılarla kapatmadım. Kekilir'den Göç şarkısı muhtemelen slow'dur. Bilmediğime göre.

kan bu Zeki Usta'ya gelsin demiş. Mehmet Sarıahmet gelsin. Hepinize gelsin sevgili dostlarım. Hepimize gelsin. Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben hazırladığım şarkı nerede? Kader ayırdı bizi elimizden. Programa katkı yapan tüm sponsorlarıma, programımıza, programımızın ana sponsoruna, programımıza özel katkı yapan Max'a ve sosyal medyamıza katkı yapan Max Ayran Max Yoğurt'a çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Güzel bir hafta olsun. Yarın daha güzel bir gün olsun bugünler inşallah. Nasıl kısmetse yarın sabah saat 8'de canlı yayında. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

işte efendim, Matrika'nın ilk özel radyosu. Radyo Sten 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 8 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde İki saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım iki saate boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Araba sürücü kursu, AutoKenisi Alem, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor ve ehliyet alımında yardımcı oluyorlar. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası veriyor ve ehliyet alımında yardımcı oluyorlar. Her saatte ulaşabileceğiniz

Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.

Çağla Olan Başarısı Şiren Ay isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Çalalan başladık. Şınay isimli şarkısını dinledik. Cem'le devam ediyoruz. Seviyor'yu dinliyoruz.

Avrupalıktan dinledik. Ateşini yolla bana iyi dinledik. Şimdi de Aylin Demirlen devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz.

Aylin Demir'den dinledik. Karakaşlı Yar'ı dinledik. Devam ediyoruz. Hilal Altın'ı dinliyoruz. Sarmalayı dinliyoruz. Grand Tunic. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanızın düşmüş tavan bezleri. Genişletme. Multimedya sistemi. Ses sistemi multimedya. Camlarınıza füme geçirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Grand Tunic. Kalfalı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldu. Ayhan'a dinliyoruz. Şampiyon isimli şarkısı.

Kenan Doğulu dinledik. Yaparım mı bilirsin. Roma'yı da yakarım mı dinledik. Şimdi de Ali Güven'le devam ediyoruz. Tarzım değil dinliyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

İnce giyerim mi? İnce pembe yakışır, Gence'yi dinledik. Şimdi de telgrafın tellerine. Kuşlar mı konar? Yılların tecrübesi, yılların deneyimiyle Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler büyük bir titizlikle, yılların deneyimiyle yapılmaktadır. Yanıma gel, yanıma otur, yanı başım. Araba sürücü kursu AutoKenisi Alem. Yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Her gün geniş ekibim sizlere hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Devam edeceğiz. Camlar Altında'yı dinledik. Daha sonra da Nar Tanesi'ni dinledik. Bir de Tekirdağ'ın Üzümünü dinledik. Şimdi de Tulumbacı'yı dinliyoruz. Arabaksos harcısım Metin Kalfalım. Grand Tunic ile sizlere hizmet veriyorum çay üstünde. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanızın düşmüş tavan bezleri. Multimedya sistemi, ses sistemi. Camlarınıza füme geçirme. Arabanıza gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabilirsiniz. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum Grand Tunic ile. Kalfalı Metin.

Mehmet İçerik'ten dedik. Lingo Lingo şişeleri dinledik. Şimdi de Onur Şen'i dinliyoruz. Doktor Muazzez, Doktor...

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam edeceğiz son yarım saatimiz. Ümit ve seni dinliyoruz. Yıkılan gururu dinliyoruz.

0: musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünden. Bembeyaz umutların pek

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde. Alev alev damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan.

Arif Susam'dan dinledik. Sakın'ı unutmayı dinledik. Şimdi de İbrahim Tatlıses. Gülümse Biraz'ı dinliyoruz.

0: Ner Coşkuner, Ner Coşkuner değil.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Harika, Avcı'dan dinledik. Kısmet değilmiş mutluluk. Şimdi de son şarkımız. Fer Tayfur'dan geliyorum. Bir Bilsen'i dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Araba sürücü kursunun otokinisi Alim, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Diğer kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır.
2: Halimi bir görsen.
0: Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet ilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte.
2: Umarsın.
0: Geniş ekibiyle her gün sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum Ali ve ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım 693-836-1858-0 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyul Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde iki saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar dileyelim. İyi öğleden sonralar. Tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım yollar.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψάρια.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. FM Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şaklarınızı dönerseniz
3: niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
4: Erevizyon şarkı yarışmasının Asya versiyonu geliyormuş arkadaşlar. Erevizyon Asya olarak düzenlenecekmiş ve 14 Kasım tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecekmiş bu Erevizyon Asya versiyonu. Aslında Asya Vizyon olsaydı daha iyi olurdu ama artık hani Erevizyon ismi bir marka oldu ya, artık çok meşhur olduğu için onu tutalım, sonuna Asya ekleyelim demişler. Avrupa Vision Asya gibi garip bir şey olmuş yani. Bu arada İsrail'in Erevizyon şarkı yarışmasına hala katılabiliyor olması gerçekten hiç olmuyor. Beni itiyor Eurovizyon'dan. Erevizyon'dan. Gene de değişiklik olsun diye bakıyoruz ama olmuyor. Yani bir terör devleti nasıl Erevizyon şarkı yarışması gibi bir yarışmada olabilir ki abi? Hem bundan dolayı hem de Avrupa'da değil ki İsrail yani. Orta Doğu'da Eurovision, Avrupa Vizyonu, Euro. İsrail nasıl o yarışmaya katılabiliyor ya? Çok acayip.

Hayatımda duyduğum en garip şarkılardan birisi arkadaşlar. Aynı zamanda bir Eurovision birincisi. İsrail'de katılıyor biliyorsunuz Eurovision'lara, Avrupa ülkesi olmadığı halde. Ve üstüne üstlük şu garip şarkıyla birinci olmuşlardı. Hatırlayalım. Abi bu nedir ya? Ya bu duyduğumuz şeyin bir şarkı olduğuna inanmak istemiyorum. Bakın devam edelim. Şimdi birazcık müzikal bir değer kazanmaya başladı birazcık ama giriş ne kadar saçma değil mi? Bak dinlesene. Pardon. Birazcık daha geri. Ya acayip garip bir şey yani. Ya birazcık müzikal değer kazandı diyorum ama o kadar da değil yani. Hala garip geliyor benim kulağıma. Ve kadın birazcık tombulcana bir müzisyen hanımefendi. Tombulcana. Böyle tavuk taklidi yapmaya başladı. Evet, tavuk taklidi yapmaya başladı. Kollarını böyle çırpıyor. Kanat gibi, tavuk kanadı gibi yapıyor yani. Hareketler çok garip yani. Ya neyse ya. Of. Tuncay Saran Show.

80'li yılların meşhur bir reklamı vardı arkadaşlar. 100 bin baloncuk yuttum diyen küçük sarışın sevimli bir kız çocuğu vardı. Bilenler bilir, belki çok genç dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Çok meşhur bir reklam çocuğuydu bu. Uzun uzun yıllar sonra arkadaşlar, yakınlarımızdaki bayan arkadaşlardan bir tanesinin o kız olduğunu öğrenmiştik. Bir gün muhabbet ederken söylemişti o kız bendim diye, ama firmayla bir gizlilik anlaşması yapmıştık. Bunu söylememem gerekiyor aslında demişti. Hani sana bir sır veriyorum gibilerden söylemişti yani. Neden böyle bir gizlilik anlaşması yapmışlar bu arada? O reklamın bir devamı çekilmiş arkadaşlar. Uzun yıllar sonra o küçük kız büyümüş ama kızın büyümüş halini oynamamış reklamda bu arkadaşımız. Artık reklam ajansı uygun bulmamışlar herhalde. Başka birisini oynatmışlar. O yüzden ondan da bundan bahsetmemesini rica etmişler. Öyle bir şeyler işte. Ondan sonra abi neyse, ben bayağı şaşırmıştım. Allah Allah demiştim. Nasıl olabilir filan. İzlemiştim. Benzetmeye çalışmıştım filan. Hatırlamıyorum benzetmiş miydim benzetmemiş miydim ama hani sorgulamamıştım. Sallıyor ya palavra filan diye düşünmemiştim yani. Ondan sonra arkadaşlar, geçenlerde internette bir röportajla karşılaştım ve anladım ki palavraymış. Hay Allah'ım ya. Hani ya bilmiyorum, hani beni trollemek gibi bir şey de değildi ya. Ne bileyim, ciddi ciddi söylemişti bunu ya. Ciddi bir konu konuşuluyordu orada. Ya dur şunu kandırayım deyip de söylediği bir şey değildi. Laf lafa açmıştı galiba. Bir şekilde oraya gelmişti. Tam hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu ama. Ya böyle bir olayını anlatmıştı. Ben de çok şaşırmıştım. Aa, o kız nasıl sen olabilirsin diye. Ve şimdi dediğim gibi internette bir röportaj çıktı karşıma. O kız bambaşka birisiymiş. Bizim arkadaşımız değilmiş yani. Seda Renda diye birisiymiş. Onunla röportaj yapmışlar. İşte vakti zamanında 100 bin milyon baloncuk yuttum repliğiyle hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor falan filan gibi. İşte konuşmuşlar, böyle bir röportaj yapmışlar. Vay be dedim, yalancının mumu yatsıya kadar yandı yani. Yani ne tür bir insan böyle bir şey söylemeye ihtiyaç duyar ki gerçek olmadığı halde? Acaba kendisiyle çok özdeşleştirdi, ne bileyim ona benzetenler oldu da o da kendisini benzetti falan, bir şekilde hani o durumdan kopamadı mı yani? Böyle bir şey uydurdu bir şekilde çocukluk yaşlarında ve yani bir şekilde devam mı ettirdi bilmiyorum artık.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Aşkım burada bir davetiye var. Kimin davetiyesi bu? Kim evleniyormuş?
1: He şey bizim bir akraba var onların ama tarihi geçti onun.
0: Tamam o zaman gitmeyelim bari. Zehirleniriz maazallah. Tarihi geçmiş madem.

0: aslında esasen sürekli bir
1: sezon içindeyiz.
0: Hani öyle bir zaman dilimi yok ki herhangi bir sezon içinde olmayalım. Instagram'dan takip ettiğim ünlülerden bir tanesi dün müydü neydi? Sezonu açtık diye bir paylaşımda bulundu, tamam mı? Ne fotoğrafı paylaştığını hatırlamıyorum. Ünlü bir müzisyen sezonu açtık diye bir paylaşımda bulunuyorsa ne fotoğrafı paylaşmış olabilir mesela? Yemek fotoğrafı paylaşmış. Yemek sezonu başladı. Yılın belli dönemlerinde yemek yiyoruz, belli dönemlerinde yemiyoruz gibi. Tam hatırlamıyorum açıkçası ne fotoğrafı paylaştığını, aklımda kalmamış ama hani havalar ısınıyor artık, Marmarislerde, Bodrumlarda falan canlı müziklerimiz başlıyor gibilerden algıladım ben. Öyleydi. Bugün o başka bir şarkıcı bir paylaşımda bulunmuş. Sezonu kapatıyoruz. Nerede çıkacaksa işte tarih ve mekan bilgisiyle paylaşmış, sezonu kapatıyoruz artık diye. Yani birinin sezonu kapanırken birinin sezonu açılıyor. Demek ki her şarkıcının sezonu farklı. Herkes farklı tarihlerde farklı sezonlar yaşıyor. Bunlar müzik sezonları. Bazılarına göre kışın, bazılarına göre yazın. Bir de sinema sezonları var. Sinema sezonları da birçok kişiye göre sonbaharda açılıyor. Ama bence en güzel filmler baharda ve yazın gösterime giriyor. Mesela süper kahraman filmleri genellikle baharda vizyona giriyor. Süper kahramanlar baharda ortaya çıkar. Sinema sezonlarında böyle bir acayiplik var. Böyle garip bir yaklaşım, bilmiyorum. Sinema sezonu en sıkıcı filmlerin ve sanat filmlerinin vizyona girdiği sonbaharda başlar. Ve herkesin sezon anlayışı farklı. Birçok sezon var. Birçok sezonu aynı anda yaşıyoruz. Bazı sezonlar bitiyor, bazı sezonlar başlıyor. Sezonlar üzerine güzellemeler. Her yanımız sezon. Herkesin sezonuna kimse karışamaz.
2: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Teşekkürler. Efendim. Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
1: Nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
1: İyisin.
0: Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim ama
0: bugün iyi,
1: zımba canım. Gibi.
0: Ya bazı avradı çoluğu çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
1: Tabii.
0: Aynen öyle.
1: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
0: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
1: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
0: Bir evle ve şenlik programına daha.
1: Hoş geldiniz.
0: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
1: Birbirinden güzel konularımız var.
0: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama ben bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.
1: Kabul.

Dünyaca ünlü bir kozmetik firması müşterilerinin parfüm seçimlerine yardımcı olmak için teknolojiden faydalanmaya başlamış arkadaşlar. Nasıl peki? Bir sensörle müşterilerin tercih ettikleri aromaların beyinlerinde tetiklediği uyarılar analiz ediliyor. Ya nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri Allah aşkına? Şeytan işi bunlar ya. Beynimizdeki bilgileri elde etmek için değil mi? Devam edelim. Bu sayede kendilerine en uygun parfümü seçmeleri sağlanıyormuş. Ya gidiyorsunuz arkadaşlar mağazaya, kafanıza bir şey geçiriyorlar. Yani böyle antin kuntin gereksiz teknolojilere de bayılıyorum ha. Ya hiç işin gücün yok, gideceksin parfümeri mağazasına. Görevli senin başına bir şey takacak, beyninin bilmem ne merkezi analiz edilecek falan. Ya. Gerçi normalde de parfüm seçmek birazcık zor bir şey. Gidiyorsunuz mesela oraya, sıkıyorsun abi testere mesela. Bileğine sıkarsın ya, genelde bileğe sıkılır mesela. Bakıyorsun ondan sonra başka bir parfüm daha deniyorsun falan. Artık kokular iyice karışmaya başlıyor. Ya çok fazla sıkmaman lazım. Bileğinde karışması, havada o kokular karışıyor yani. Dolayısıyla kafalar karışıyor. Birazcık zor işler ama kafaya da o aletten takmak falan da ne bileyim yani. Garip bir şeymişim.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Evde laptop başında oturmuş. Saatlerdir kayıp bir ses dosyamı arıyordum. Günlerdir dijital bir çöplükte, hurda ses dosyalarının arasında define arar gibi dolaşmıştım. Kurtarma programı sağ olsun ölü, yani önceden silinmiş binlerce dosyamı geri getirmiş, yani diriltmişti ama artık isimsizdiler. Hepsini teker teker dinlemek zorundaydım. AS-344-C, AS-345-B, AQ... Bitmiyordular. Bu dijital mezarlıkta bitap düşmüş, yorgunluktan ara vermiş, internette vakit öldürüyordum. Baktığım haber sitesinin en altlarında aft tedavisine ne iyi gelir başlıklı haberdeki iğrenç ağız yarası fotoğrafını görmemle masum tekerleğini hızlıca çevirmem bir oldu. Zavallı gözlerim. Neden hep haber sitelerinin en alt kısımlarında böyle iğrenç fotoğraflar paylaşırlar ki? Tamam, aft nedir biliyoruz abi. Çürük dişler ne demek biliyoruz ya. Elimdeki milföy böreğini tabağa geri bıraktım. Hoş, gerçi onu da yiyemiyordum zaten. Ağzımın içine yapışan milföy parçaları adeta ağzımı felç etmişti.
1: Kutuplardaki Eskimo'lar iglolarda yaşar.
0: Gözüm televizyona takıldı. Televizyonda Eskimo'larla ilgili bir çizgi film açıktı. Eskimo'lar acaba gerçek mi diye geçti aklımdan bilmem kaçıncı defa. Çünkü nasıl buzdan evde yaşayabilirdi ki insanlar? Kayıp dosyamı aramaya devam edeyim dedim. Sıradaki dosyaya tıkladım. AS-346-B. Bu aradığım ses dosyasıydı. Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. Ağzımdaki milföy parçalarını etrafa saçıp bağırarak koşasım geldi. Tam beynim ve kalbimde sevinç havai fişekleri patlarken o esnada Tuna'nın acı içindeki bağırışını duydum. Emir Tuna'yı ısırmıştı. Bir oyuncak kavgasıydı ve sadece 1 yaşındaki ufak oğlum 2 yaşındaki abisini ondan ilk defa duyduğum gerçekten çok ilginç bir ses çıkararak tam belinden ısırıvermişti. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Resmen çıldırmış, içinden bir gremlin çıkmıştı. Neyse, markete gidecektim. Çıkayım da biraz kafam dağılsın dedim.
2: Aşkım, marketten fırın makarna da alır mısın?
0: Fırın makarna nasıldı ya?
2: Hani böyle küçük küçük çubuklar gibi.
0: Yani bütün makarnalar zaten küçük küçük de tamam bulurum ya. Eyvah. Tam evden çıkarken çabuk soğusun diye buzluğa koyduğum limonlu sodayı unuttuğum geldi aklıma. Hemen gidip bir hışımla buzluğun kapağını açtım ve kapak parmağıma çarptı. Parmağım resmen yaralanmıştı. Resmen buzluğun kapağını laks diye parmağıma açmıştım. Evet, ben tarihte buzluğun kapağını hızlıca parmağını açarak çarpmak suretiyle kanatan ilk insan unvanını elde etmiştim. Bence başka olmamıştır. Buzluğun içindeki manzara da içler acısıydı. Sevgili limonlu soda soğuğa daha fazla dayanamamış, patlamış ve buzluğun içine küçük yeşil kırık cam parçalarını saçmıştı. Artık ondan hayır gelmezdi. Siz kendinizi kurtarın. Beni unutun.

0: der gibi bakıyordu. Tatil günüydü. Şehir bomboştu. Markete girerken yanımdan geçen kadın,
1: "Efe, oğlum yavaş, düşeceksin,"
0: dedi. Biraz ilerleyip marketin içinde sağa dönerken bir babanın oğluna,
2: "Efe, hadi gel oğlum,"
0: dediğini duydum. Reyonlar arasında ilerlerken başka bir anne oğluna,
1: "Çikolata daha az önce yedin Efe, olmaz,"
0: dedi. Evet, bir Efe evrenine giriş yapmıştım sanırım. Bu evrendeki bütün çocuklar Efe'ydi. Belli bir dönem boyunca doğan bütün çocuklara Efe adı verilmişti galiba. Bunlar bir seri, Efe serisi. Afiyet olsun. Büyütelim, güzelleşelim. Fırın makarnayı arıyordum. Ne kadar saçma. Fırın makarna. Sadece bu makarna mı fırında pişirilir abi? Herhangi bir makarnayı fırına at, o da fırın makarna olsun. Öbür makarnaları fırın kabul etmiyor mu abi? Neyse, biraz garip bir yerde de olsa sonunda buldum. Üzerinde Eau de Toilette yazan acayip parfüm şişelerinin olduğu reyonlarla, üzerinde Vasati Kırk Çöp yazan kibritlerin olduğu reyonların arasındaydı makarnalar. Evet, sıralama buydu. Parfümler, makarnalar, kibritler. Niye kibrit reyonu varsa bu arada? Yani herkes deli gibi kapış kapış kibrit mi alıyor abi? Ne tür bir market kibrit satar? 27'lik kibrit paketleri, renkli yanan kibritler, ince çöplü kibritler, kalın çöplü kibritler, yanarken çikolata kokan kibritler. Ha bu arada, parfüm şişelerinin üzerindeki Eau de Toilette yazısının birebir çevirisi tuvalet suyu demekmiş Türkçe'de. Evet, parfüm şişelerinin üzerinde tuvalet suyu yazıyormuş arkadaşlar. Ne alaka peki? Onu da siz araştırın. Tam alacaklarımı alıp kasaya gelmiştim ki, kasiyer,
3: "Ben kapatıyorum, sizi arka kasaya alabilir miyiz?"
0: dedi. Tam sıra bana geldiğinde mi kapatıyorsunuz abi? Yine mi bana denk geldi yani? Bir an elimdekilerle öylece mal gibi kalıvermiştim. Yani böyle birinin telefonu suratınıza kapatması gibi bir şeydi. Kasayı yüzüme kapattı kasiyer. "Beni arka kasaya alacakmış. Ben de sanki çok meraklıydım sana. Sanki bana kasa yok. Elimi sallasa bellisi be. Şöyle güzel, gönlüme göre bir kasa bulayım ben. Beni ne kasalar istiyor aslında. Bak mesela şuradaki kasa çok iyi. Oraya gideyim ben." Marketten çıkıp aracımın yanına geldiğimde biraz kızgın bir abiyle karşılaştım.
4: "Beyefendi, arabayı kaldırıma bırakmışsınız. Yani hiç oluyor mu? O kadar da medyatik insansınız."
0: "Medyatik derken?"
4: "Kaldırımdan geçemiyoruz böyle."
0: "Abi sen NPC misin ya? Sen NPC'sin galiba abi. Çünkü yoksa normal insan buradan geçer yani. NPC'ler gibi takılıp kaldın, adımlarını boşa mı sallıyorsun yani? GTA'daki gibi. Arabanın önünde yer var işte. Ki geçmişsin zaten."
4: "Bahane üretmeyin. Bahane bunlar, bahane."
0: "Abi geçmişsin ya. Bak sen arabanın yanından geçmişsin işte. Geçmişsin. Bir de arabanın yanından geçip burada benim gelmemi mi bekledin?" Hayat bugün de böyleydi. Milföy parçaları, patlayan şişeler, efeler, kibritler, kapanan kasalar, NPC'ler. Neyse, en azından AS-346B'mizi bulmuştuk.
4: "Efe, gel oğlum, gidelim, tartışılmaz bunlarla."

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Evimizde televizyonun temizin yan taraftaki bölmelerden birinde bir tansiyon ölçme aleti var. Ve ne zaman bir şeyler ararken elimi oralara bir yerlere soksam yanlışlıkla dokunuyorum ve brrrr diye çalışmaya başlıyor. Çok da hassas böyle bir kılıf içinde kılıfın neresine dokunursan çalışmaya başlıyor. Boşluğun tansiyonunu ölçüyor. Hani bazen olur ya genelde anne baba olmak üzere evdeki birileri tansiyonunu ölçmek ister, çıkarırsın tansiyon aletini ölçer. Ondan sonra abi dikkat ettiniz mi? Evde bir tansiyon ölçme seremonisi başlıyor. Bir ayin. Birisi ölçtükten sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Herkes illa tansiyonunu ölçecek. Bu tartı konusunda da aynı. Herkes bir kere tartılacak. Ama tansiyonda kesin yani. Herkes bir kere ölçecek. Baba ölçtü mü? Anne de ölçecek, kardeş de ölçecek, abla da ölçecek, dede de ölçecek, sen de ölçeceksin ve ayin tamamlanacak.
1: Tuncay Saran Show.

Galiba arkadaşlar yaptığımın en büyük trafik kazası şuydu. Bir kavşakta kontrolsüz kavşak diyorlar galiba. Trafik ışıkları yok, yol çizgileri yok. Böyle pek işlek olmayan arka sokaklar. Normalde o dört yol ağzında karşıya geçmeden önce tamamen durmam gerekiyordum. Ama durmadım. Yavaş da olsa attım kendimi ortaya. Ondan sonra bir baktım sol taraftan irice siyah bir araba bana doğru geliyor. Ama bayağı uzaktaydı bu arada. Reklam olmasın diye söyleyemiyorum arabayı ama hani şu pazarcı arabaları oluyor ya. Arkasında kocaman bir bagaj olan öyle bir şey abi. Tam ortada tavşan gibi kaldım böyle bakıyorum bana doğru geliyor. Geri dönemezsin, duramazsın. Olabildiğince gazı kök deyip hemen karşı tarafa atmayı denedim kendime ama kurtaramadım. Ortaya yakın bir yerden bir tık daha geriden don diye geçirdi abi. Bir tık daha hızlı gidebilsem kurtaracaktım ama olmadım. Hızlıydı bayağı çarpan abi. Yani öyle bir yerde öyle bir hız. Her zaman söylediğim bir şey var. Herkes her yerde çok hızlı gidiyor abi. Bunun kurbanlarından birisi olmuştum o gün. Niye o kadar hızlı gidiyorsun orada? Yani bak onu ilk gördüğüm an gerçekten bayağı uzaktaydı. Yani ben kurtarabilirim diye düşündüğümü hatırlıyorum ama zank diye geldi çarptı abi. Düşün ne kadar hızlıymış yani. Diyeceksin ki sen de orada durmalıydın, iyice soluna sağına bakmalıydın da öyle karşıya geçmeliydin diyeceksin. O dört yol ağzının şöyle bir dezavantajı vardı arkadaşlar. Öyle bir dört yol ağzıydı ki tam artı gibi değildi yani geometrik olarak. Tam düzgün bir dört yol ağzı değil. Hani benim solumda kalan yol yani o bana çarpan arabanın geldiği taraftaki yol birazcık böyle geri doğru eğimliydi. Yani tam göremiyordun oradan geleni öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kafalarda canlandım mı? Yani şöyle bir baktım göremedim. Çok gerideymiş ama çok hızlı olduğu için geldi çarptı yani böyle bir şey. Neyse verilmiş sadakan varmış. Hakikaten ucuz atlattım ama dediğim gibi şiddetli bir çarpmaydı. Yolun kenarında bir yerde kilit taşları vardı böyle yığmışlar. Yol çalışması vardı galiba oralarda. Benim araba çarpmanın etkisiyle savruldu abi. Savrulup o taş yığınına çarptı. Arabanın sağ tarafı don diye böyle. Gerçekten çok kötü bir duygu yani insan neye uğradığını şaşırıyor. Ne oluyor lan diyorsun bir şoka giriyorsun yani. Çarptı durdum böyle filmlerde olur ya ağır çekim zaman durur sanki böyle kulakta bir çınlama sesi filan. Öyle bir sahne yani. Durdum böyle şoktayım. Şunu hatırlıyorum ilk yaptığım şey elimle sağımı solumu kafamı kontrol ediyorum kan var mı diye. Bir yere çarptım mı ne oldu iyi miyim ona bakıyorum yani. Arabanın küçük tak çıkar bir teybi vardı arkadaşlar. O kayıptı bayağı bir süredir. Çalındı ya da kaybettik falan zannediyorduk biz. Çarpma sonrasında ortada bir yerde onu gördüm. O çıkmış meydana çarpmanın etkisiyle nereden çıktıysa artık. Ondan sonra kapı sıkışmıştı galiba ki arabadan birazcık böyle zorlanarak çıktığımı hatırlıyorum. Kötü bir duygu abi. Allah kimseye göstermesin. Yani o anda aklımdan bir sürü şey geçiyor. İlk aklımdan geçen şeylerden bir tanesi tabii ki aileme haber vereceğim. Babama haber vereceğim. Araba bayağı bir hasar aldı bu arada. Camlar falan inmişti galiba. Tam net hatırlamıyorum onu ama o taş yığınına çarpan taraf bayağı böyle yamuk yumuk olmuştu yani. Arabanın sağ tarafında devasa bir selülit dokusu oluşmuş gibiydi öyle söyleyeyim. Sol tarafın hali zaten belli araba oradan çarpmış. İşte onu düşünüyorsun ilk aileme haber vereyim diye. Arayıp ilk şey demiştim galiba ben iyiyim önce onu söyleyeyim merak etmeyin sakin olun ama ben bir kaza yaptım. Eminim birçok kazada böyle bir diyalog yaşanmıştır, yaşanıyordur yani. Başına gelmeden bilemiyorsun abi. Böyle bir şey olduğu zaman trafik kazası geçirdiğini söylediğin zaman ailenin çok endişeleneceğini, panik yapacağını düşündüğün için öncelikle iyisen, iyi olduğunu söyleyip onu aradan çıkarıyorsun. Sonradan kaza yaptım, şöyledir de böyledir falan söylüyorsun yani. Öyle bir kazaydı valla ciddi hasar vardı yani. Hakikaten pert durumu söz konusuydu arabanın ama olmadı. Bayağı bir masraf çıkmıştı zamanında.

Şimdi birazcık mesajlara bakalım bakalım efendim. Merhaba, programınızı çok beğeniyorum. Emine yazmış. Maraş, Tekerek, Akdon'un oradan. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfakta radyom her zaman dinliyorum. Çok güzel moral oluyor dinlemek sizi. Esprilerinizi beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Şimdilik bu kadar. O zaman şarkı.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
5: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Zamanın durduğu, duyguların en... Zamanın durduğu, duyguların...

Merhaba herkese. Yepyeni bir haftanın ilk günündeyiz ve günün de en güzel saatlerindeyiz. Çünkü Meşk Âlâ başlıyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Bayrama daha var değil mi? Bayağı var. 27 Mayıs'a kadar. Haftaya çarşamba değil mi bayram? Peki, bayram için geri sayım devam ediyor diyebiliriz ama bayram coşkusu ne kadar var, bayram hazırlığı ne kadar var bilmiyorum ama bayram planlarını biz bugünden itibaren yavaş yavaş konuşuruz. Ancak önce Meşk-i Âlâ'ya başlamak gerekiyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Gül zamanında güller.

Canlarım size cuma günü çok uzatmayayım veda konuşmasını diye aktarmak istediğim bir kıssa vardı. Hala elimde. Hiç unutmadım. Unutunca üzülüyorum çünkü. Hemen programın başında yeni haftanın ilk gününde o kaplumbağa kıssasını aktarmak isterim. Siz de dikkatle dinliyorsunuz zaten böyle kıssaları biliyorum ve hemen başlamak isterim. Kaplumbağa'ya sormuşlar. Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin? Kaplumbağa cevap vermiş. Yağmuru, rüzgarı, inişleri, çıkışları, çamuru, yokuşları hepsini hesap ettim. 3 günlük yol ama ben 6 günde giderim. 6 gün geçmiş ama kaplumbağa karşı köye gelememiş. Aramışlar, taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı. Hayrola demişler. 3 günlük yolu 6 günde bile gelemedin. Kaplumbağa cevap vermiş. Sormayın arkadaş, yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hepsini hesap ettim de kötü insanları hiç hesap edemedim. Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup beni ters çevirdiler. Ben bu kıssanın üstüne yorum bile yapmayacağım. Siz yaptınız biliyorum. Eser başlasın. Sevgi.

0: günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Yağ'la bu frekansta.
1: Şu ters çevrilen kaplumbağa kıssası bize neler neler hissettirdi değil mi? Ben şarkıyı dinlerken bile aslında o hisseyi düşündüm. Yani iyilik insanın emniyet kemeridir sözü de boşuna söylenmemiş değil mi? O zaman şimdi yine güzel bir mesajlar var bu arada. Ona bakıyorum bir yandan telefonuma bir yandan yani bilgisayarlara. Harika, çok coşkulu bir program başladı. Haftaya güzel başladık. Ben isteklerle devam edeyim o zaman. Birazdan nasıl olsa zaten zaman bol. Hem bugün hem bu hafta size kıssaları da aktarır dururum canlar değil mi? Hoş geldiniz Meşki Ala'ya, bir kez daha hoş geldiniz. Bugün pazartesi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Lay lay lay, bugün böyle istekler, mesajlar, hafta sonu bitmiş, ben sizi çok özlemiştim. Her sohbetle, her istekle, her mesajla böyle özlemi de dindiriyoruz. Sevenleri gönül köprülerinde buluşturuyoruz ve Meşk-i Ala devam ediyor. 18 Mayıs pazartesi günündeyiz. Tabii ki önemli bir haftanın içindeyiz. Çünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. Bu konuya özel bir bölüm ayırmak istiyorum. Bugün biraz, yarın daha çok ama yani gönlü genç kalanlara sıradaki eseri armağan etmek isterim. Onun bir altı da çocukluk. İçindeki çocuğu hep diri tutanlara da sıradaki eseri daha bugünden Gençlik Bayramımız kutlu olsun diyerek armağan etmek isterim ki çocuklukla ilgili bir güzel anekdotumuz da birazdan Meşk-i Ala'da sizlerle olacak.

Canlar, öğretmeni soruyor çocuğa. Canlılar kaça ayrılır? 4'e ayrılır öğretmenim diyor çocuk. Bana yanlış gibi geldi ama hadi say bakalım diyor öğretmen. Çocuk sayıyor. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, çocuklar. Çocuklar da insan değil mi oğlum? Haklısınız. O zaman canlılar 3'e ayrılır öğretmenim. Peki şimdi yeniden say bakalım. Bitkiler, hayvanlar ve çocuklar. Oğlum insanlara ne oldu? Düşünebilenleri hep çocuk kaldılar. Düşünemeyenleri de insan sayılmadılar öğretmenim. Yine bir kısa hisseyi aldık sanırım.

Hadi yarı. Hoş geldiniz bir kez daha. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Bugün harikayız. Yani mesajlar, istekler hepsi harika ve eğer aramıza yeni katılanlar varsa, bugün şu ana kadar Meşki Ala'yı ilk defa duyanlar varsa yeriniz boş duruyordu. Geldiniz, iyi ki doldu orası. Artık hep bekleriz diyor ve Instagram üzerinden mesajlarınızı Hatice Duyar adıyla bana gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu arada Yasemin Günkan'ın bir isteği var. Sevdiğim asker de adı Ömer. Ömer için hayırlı tezkereler diyerek bir eser çalarsanız sevinirim. Bütün şarkılarınız güzel, seçimi size bırakıyorum demiş. Yasemin'cim, hayırlı tezkereler diliyoruz Ömer'e. Tez vakitte Allah sizi kavuştursun istiyoruz ve sevenler için ama en çok Ömer ve Yasemin için Meşki Ala'da aşk zamanı. Sessiz.

Küçük Prens kitabından size sıklıkla alıntılar yapıyorum. Şimdi yine bir küçük kitap cümlesi var. Beni her defasında çocukluğuma geri götürür bu güzel kitap. Diyor ki orada Küçük Prens, her şeyi kişisel algılarsan hayatının büyük bir kısmını kırılmış hissederek, incinmiş hissederek yaşarsın. Şunu unutma, insanlar sana bir şey yapmaz. İnsanlar bir şeyler yapar ve bunun seni etkileyip etkilemeyeceğine sen karar verirsin. Nokta. Bu konuda noktayı koyduk ama şunu da söyleyip isteğe geçeceğiz. Kendinize olan saygınız duygularınızdan daha güçlü olmak zorunda.

0: Sigorta, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Ben biraz önceki son sözü kalbime iliştirdim. Yani öyle orada bir nazarlık gibi kalsın. Kendimize olan saygımız duygularımızdan daha güçlü olmak zorunda. Bunu böyle hani ayrılıp barışan sevgililere gönderebilirsiniz. Yani söz olarak gönderebilirsiniz. Çünkü bazen duygular saygının önüne geçiyor ama geçmesin. Hadi bakalım, güzel bir motivasyon mesajı, ardından yine harika bir istek ve yeni başlayan hafta inanılmaz güzel enerjik geçiyor değil mi? Güneş uzun süre üzerinde parlasın, tüm sevgisi seni sarsın, içindeki saf ışık sana yol göstersin, gerçek senin tam kalbinde.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı,

0: yeter.
1: Maşallah, ben coştum yine dalgalanıyorum. Aynen o misal. Coştum yine dalgalanıyorum. Dalga dalga da enerjiyi bulunduğunuz yerlere göndermeye devam ediyorum. 18 Mayıs'tayız. Gençlik ateşimiz hiç sönmüyor. Yaşımız kaç olursa olsun biz gençlik bayramını yaşadığımız hayatla kutluyoruz aslında ve bu anlamda ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yarın 19 Mayıs. Yani biz aslında yaşımıza hiç bakmadan genciz yarın. Yaşımıza hiç bakmadan mutluyuz, coşkuluyuz ve Türk genciyiz yarın, değil mi? O yüzden Türk gençliğine, yani hepimize sıradaki eseri armağan etmek istiyorum 18 Mayıs gününde. Bugün pazartesi.

sözler hepimizi çok olumlu etkiliyor. Ama biz yine de gerçekleri de bilmek durumundayız. Öyle herkesin kahramanı olamıyoruz. Bazen dostların, arkadaşların acısını gideriyoruz, onlara terapi yapıyoruz ama herkesin acısını tam olarak geçiremiyoruz ve herkesin sorunlarının tamamını üstlenip çözemiyoruz. Bazen o karşımızdaki kişilere onlar diye sesleniyoruz ya, onları kendileri ve hayatlarıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Güçlü olmak böyle bir şey zaten. Yani bizim yapabileceğimiz şey ne? Onları sevmek, hayatlarının her anında onlara olabildiğimiz kadar destek olmak ve yanlarında olmak. Yoksa yaşam koçluğu aslında kişinin kendi gelişimini tamamlayarak soruna değil çözüme odaklanmasını söylüyor bize, değil mi?

Bayram için geri sayım devam ediyor ama Kurban Bayramı'ndan önce bir gençlik bayramımız var. O da yarın. Yarın çok özel bir programın bizi beklediğini Meşki Ala'da şimdiden duyurmak isterim ve hemen yine çok güzel isteklerden biriyle programa devam edeceğiz. Bugün pazartesi. Canlar, istekler harika. Gerçekten böyle Instagram'da bana gönderdiğiniz mesajlar harika. Onların hepsini keşke bugün size dinletebilsem ama yani en azından elimden geleni yapacağım program sonuna kadar. Bu arada hala takip etmiyorsanız Hatice Duyar adıyla Instagram'da olduğumu bir daha söyleyeyim. Mesajlarınızı da bana oradan gönderebilirsiniz. Şimdi keşfedilecek çok eser var. Dinlediğimiz şarkıları bazen yeniden dinlerken bir şey daha keşfediyoruz orada. Müziğinde, tınısında, sesinde, sözünde. Aslında şarkı aynı ama dinlediğimiz duygu değişince her şarkıda keşfedecek çok konu çıkıyor karşımıza. Bakalım sıradaki istek bize bu defa şu anki ruh halimizle neleri keşfetmeye yol açacak.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla.
5: Radyo City sunar. Saat 22.
6: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Canlarım, eğer söylediklerimi hissediyorsanız ve söylediklerim sizde bir karşılık buluyorsa bu ancak aynı ailenin üyesi olduğumuz için olabilir. Bir ağaç gibi düşünürsek eğer Meşki Ala'yı, kökü, dalları, yaprakları, meyvesi hepimizi oluşturuyor. O yüzden de söylediklerimin, dinlettiğim eserlerin ve programın, yani Meşki Ala'nın sizde bir karşılığı var. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Özlemi dindirmeye yarın kaldığımız yerden Meşki Ala saatinde devam etmek istiyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-5830. Faks numarası 253-10-22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet.

0: Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım ol.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.